Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violoncel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violoncel sonatı bestelemiş. Bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin, o dönemde Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm'in yönetimi altındaydı. Müzik tutkusu ve özellikle violonsele olan hayranlığı dönemin ünlü müzisyenlerinin Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonsele olan tutkusunu göz önünde bulundurarak daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş. Bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserlis'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağarının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör Violonsel Sonatını dinledik. Violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Beethoven 1815 yaz aylarında, daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki violonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar, bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler, müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Döndük dolaştık yere geldik evet. Ayşe'm hoş bulduk yani. Çok iyi.
0: Evet, Birlikte'nin sahnesinde yine bütün hazırlıklar tamam. Ben senden hep önce geliyorum biliyorsun.
1: Öyle ne güzel.
0: Evet değil mi?
1: Hazırlıyorsun.
0: Sen de hazıra konuyorsun.
1: O iyi zaman, oluyor.
0: Hadi kon hazıra iyice sen aç sahneyi. Daha heyecanlı oluyor. Ben böyle seviyorum. Kim gelecek bakalım.
1: Merak ediyoruz.
0: Birlikte'nin sahnesi.
1: Tamam olarak. O zaman ben de sana bir ipucu vereyim istersen. Rus besteci ama aynı zamanda da kimyacı. Kimyager.
0: Ben hemen buldum. Senin gibi değilim.
1: Ya sen o kadar çalışkansın ki yani sana böyle yıldızlı on verecekler ya. Takdirname kazanacaksın. Biz bazen dersleri iyi çalışmıyoruz ya. Kafa dalıyor herhalde. Evet, bildiğin üzere Alexander Borodin.
0: Evet.
1: Yani enteresan bir besteci bu Borodin. Yani şeyi bırakmıyor. Mesela bazısı bir mesleği var belki mesela. Bir zaman sonra diyor ki ben sadece kendimi bu kompozisyon beste işine vereceğim. Bırakıyor yani işi.
0: Aynen.
1: Ama bu adamcağız öyle değil. Bu diyor ki hem ben beste yaparım pazar günleri. Diğer günlerde gider laboratuvarda.
0: Ama gerçekten çok dolaşmış Avrupa'da falan.
1: Tabii canım.
0: Müthiş ödülleri var.
1: Evet.
0: İnanılmaz katkıda bulunmuş.
1: Tabii.
0: Bilim dünyasına.
1: Tabii.
0: Yani enteresan. Zaten ne demiş biliyor musun? Müzik demiş başkaları için bir ana uğraş.
1: Benim için yan.
0: Ve amaç ama benim için bir gevşeme. Başlıca işimden, profesörlüğümden rahatsız olan bir eğlence oldu bana demiş.
1: Ne güzel.
0: Müzik demiş zaten insanı ciddi işlerden uzaklaştırmak için vardır demiş.
1: Bak şimdi yani.
0: Ama ciddi şeyler yazmış.
1: Ama evet yani hayır bir de adam bunu yapmayıp sadece bu işe sarılsa belki de hiçbir şey yapamayacak.
0: Yani biraz enteresan.
1: Hayır bence bu daha farklı etkiliyor yani hem kendi işi var bir bilimle ilgili çalışıyor.
0: Evet ama çok başarılı bir de kendi işi.
1: Tamam yani belki de bu ikisi birbirini bence etkiledi yani itici güç olarak çalıştı. Şimdi onun bir talihsiz durumu vardır yani ona üzülürüm her zaman. Yani bir opera yazmak için Prens Igor bir türlü bitirememiş.
0: Evet, bitiremedi.
1: Bitmek bilmemiş.
0: Pat diye de ölmüş zaten.
1: Kalmış yani bitmeden de o kalmış. Ama sanıyorum oradan aldığı şeyleri ikinci senfoniye, senfonisine orada kullanmış diye yazılır. Müzikologların söylediği ya da tarih içerisinde böyle gözüküyor. Ve Borodin aslında kendi kendini yetiştirmiş.
0: Evet.
1: Ama şunu da söyleyeyim ki ailesi de soylu bir aileymiş. Yani tabii o hani bilimde ilerlemesi şey yapması müzikte merak edip bunları kendi çocuklarına o aile Borodin'e vermiş ki o da bu şeyleri içine alıp bu yol üzerinde yürümüş. Öyle de bir şanslı tarafı varmış. Ama şöyle söyledi ya da tarih içerisinde böyle gözüküyor. Ve Borodin aslında kendi kendini yetiştirmiş.
0: Evet.
1: Ama şunu da söyleyeyim ki ailesi de soylu bir aileymiş. Yani tabii o hani bilimde ilerlemesi şey yapması müzikte merak edip bunları kendi çocuklarına o aile Borodin'e vermiş ki o da bu şeyleri içine alıp bu yol üzerinde yürümüş. Öyle de bir

0: dışında yaşıyor.
1: Tabii.
0: Heidelberg'de yaşıyor, orada
1: Tabii.
0: yaşıyor. Onun için pek fazla Rus müziğinden haşır
1: Bilmiyor.
0: Neşir olamıyor yani.
1: Olamıyor, evet evet tanımıyor gibi. Yani bu da çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum Balakirev'le.
0: Evet.
1: Karşılaşması ve
0: o zaman
1: ondan
0: Rus
1: sonra
0: temaları geliyor, değil mi?
1: Tabii yani mesela ona ilk senfoniyi yazmış falan Balakirev kendi yönetmiş falan, biraz acemice bir şeyler olmuş ama yani gene de beğenilmiş, yani yapılmış bir takım şeyler olmuş. Şimdi Borodin ne var diyeceksin, Borodin'den böyle bahsettik bir giriş olarak. Ben şimdi onun piyanolu triosunu getirmek istiyorum. Re majör meşhur bir trio. Hakikaten de güzel yazılmıştır. Bunun istersen Allegro con brio birinci bölümünü getireceğim. Ve Moskov trio çalacak.
0: Oo, çok güzel.
1: Evet, çok hoş. Bu arada tabii açılışta beni şaşırttığın için yani bir anda böyle yok sahneyi hazırladım şunu yaptım falan falan bir şeyler falan. Bir anda aklım karıştı. Aslında ben burada da bir bu programın bir teması var, sana onu söyleyecektim. Programın temasını söylüyorum. Triolar.
0: Hadi bakalım.
1: Yani triolarda
0: yani
1: maksat...
0: bana tuzak oluyor sanki, değil mi aklınca?
1: Yani ben bugün trio getiriyorum.
0: Hiç bana bundan bahsetmiyorsun, programda bahsediyorsun.
1: Ya üçlüleri getirdim. Bakalım evet. Sen de dörtlüleri mi getireceksin?
0: Bilmiyorum artık.
1: Her neyse. Tamam, şimdi Moskov triodan Borodin'in piyanolu triosu Re majör. Allegro con brio bölümünü dinliyoruz. Hadi bakalım.

0: Evet, bence çok güzel bir pazar günü
1: Evet.
0: bestecisi. Daha
1: O.
0: çok kuartetleri ünlü ama, değil mi?
1: Tabii.
0: Enteresan
1: Çünkü
0: triyoların.
1: ama çünkü onun bir sebebi var. Kuartetlerin ünlü olmasının, her besteci muhakkak kendini ispat etmek için bir kuartet
0: Kuartet.
1: yazmalı.
0: Evet.
1: Yani bu bir şey nedir? Böyle turnusol kağıdı derler ya. Yani şeyi gösteriyor.
0: Evet.
1: Bestecinin yeteneğini, kabiliyeti neyse, ondan sonra işte neler yapabildiğini falan gösterir. Çünkü aslına bakarsan bir şey kuartet tam dört ayağı yere basan bir
0: Aynen
1: şeydir. Yani
0: öyle, değil mi? Evet,
1: ona
0: triyoda bir
1: yazmak.
0: ayak eksik.
1: Ya trio olunca olmuyor. Bak, onun için meşhurdur dediği, çünkü ona özen gösteriyor herkes
0: Aynen.
1: ve iyi şeyler yapmaya çalışıyor.
0: Evet, şimdi gelelim oda
1: Evet.
0: müziğin faydalarına. Bana da yetmiyor 3 kişi.
1: Aa.
0: Triyo. Evet. Yani
1: Sen ne yapacaksın
0: oda
1: bakalım?
0: müziğin en güzel örneklerinden devam etmek istiyorum ama triyonun sayısını biraz arttıracağım.
1: Ne yapacaksın? İkiye mi çarpacaksın?
0: Birliklerin sahnesinde piyano bak yerinde kalıyor.
1: Kalsın.
0: Ama yaylı çalgıların sayısını arttırıyorum.
1: Dur bakalım şimdi. Kentet mi
0: Bu
1: oluyorlar?
0: demektir ki bir beşli olacağız
1: Ha, bak işte
0: sahnede.
1: dedim
0: Ya
1: sana, dedim bilirim,
0: gördün
1: ben
0: mü?
1: bilirim.
0: Evet. Konser piyanisti olmak isteyen ancak parmağını sakatlayan
1: Oh, vah canım.
0: dostumuz.
1: Şu
0: Şimdi
1: man mı?
0: evet, bak bildin.
1: Ya ben artık ben
0: Beni artık
1: açtım kendimi ya. Ha, gülme gülme.
0: gülme
1: Ben bak artık dersimi iyi çalışıyorum. Bak bu programda iki defa bildim. Bak bir
0: Evet,
1: karışma.
0: bravo.
1: Ben çok iyi gidiyorum.
0: Schumann tabii parmağını sakatladıktan sonra kendini tamamen oda müziğine veriyor, biliyorsun. İyi ki
1: Evet.
0: de veriyor. Peş peşe 3 tane yaylı çalgılar kuarteti. Piyanolu üçlü.
1: Tabii.
0: Piyanolu dörtlü ve beşli yazıyor.
1: Çok
0: Değil
1: güzel.
0: mi? Muhteşem
1: Çok
0: bir
1: güzeldir
0: armağan
1: zaten.
0: oda müziği için.
1: İnanılmaz.
0: Bunların içinden 1842 yılında bestelediği Opus 44 Mi bemol majör piyanolu beşliği çok sevgili eşi Clara Schumann'a
1: Evet.
0: adıyor.
1: Evet.
0: Ve bir yıl sonra beşli Leipzig'te seslendiriliyor. Konserde Berlioz'da var seyircilerin arasında.
1: Oo.
0: Mi bemol piyanolu beşliği müzik otoriteleri Schumann'ın en başarılı, en olgun oda müziği eseri olarak tanımlarlar.
1: Doğrudur yani.
0: Evet, gerçekleri. Biz şimdi eserin bir marş tarzında ve biraz ağırca tempodaki ikinci bölümünü dinleyeceğiz.
1: Ha işte bak.
0: Peki kimler geliyor? Hemen söylüyorum
1: Bakalım.
0: sen sormadan.
1: Sormadım.
0: Borusan Kuartet geliyor
1: Aa.
0: ve İdilbret ile birlikte
1: Aa.
0: sahneye çıkıyorlar.
1: Bu ne
0: Evet,
1: sürpriz?
0: dünyaca ünlü piyanistimiz İdilbret ve Borusan Kuartet şimdi birliklerin
1: Harika
0: sahnesinde.
1: oldu bu.

0: Oo çok güzel.
1: Değil mi?
0: Ya çok güzel.
1: Oda müziğinin zirvelerinde dolaşıyoruz gerçekten bugün.
0: Hem de nasıl ya? İnemeyeceğiz aşağı vallahi söyleyeyim.
1: Gitarcı falan yok galiba bugün senin repertuarında.
0: Ne ha? Biliyorsun? Nereden ne biliyorsun? Yaparım bir sürpriz yani. Bak.
1: Piyanolu triyolarla başladın ne bileyim.
0: Başladım ama bir anda şeye dönerim, özüme dönerim yani. Evet bana soruyorsan şimdi ben tabii güzel bir birliktelik yapacağım. Wolfgang Amadeus Mozart. Biliyorsun yani meşhur eserlerden bir tanesi iki piyano için sonat.
1: Evet.
0: Re majör, QL 448. Yani bu enteresan bir şeydir. Hikayesi vardır belki duymuşsundur sen de biliyorsun. 1781'de yazmış Mozart. Bu ev konserleri yapılıyor o zaman biliyorsun böyle soyluların evinde. Burada da Auerhammerlerin evindeki özel konserde. Yapılıyor.
1: Onların kızının hocası değil mi zaten?
0: Aynen bak ne kadar güzel söyledi. Zaten genelde de böyle oluyor. Alışveriş bu şekilde oluyor. Sipariş veriliyor, paralar alınıyor, bir şeyler oluyor. Dersler değil mi? Böyle geçiliyor. Şimdi 24 Kasım 1781 tarihli mektubunda Mozart babası Leopold Mozart'a şöyle yazmış zaten. Oradan bir ipucu yakalıyor. Konserde ben ve Bayan Auerhammer düo olarak çaldık. Ve beni bu nedenle acele bestelediğim sonat çok sükse
1: yine
0: yaptı.
1: Yine acele ha?
0: Kim bilir nasıl.
1: Bir saatte bestelemişti.
0: Bence de. Ben sana bir söyleyeyim onu vallahi yani bilemiyorum. O anda bile bestelemiş olabilir. Bu kadar yetenekli bir adamdı. Şimdi Mozart'ın kız öğrencisi Josefa Auerhammer için yazdığını da düşünüyoruz. Yani böyle düşünülüyor. Çünkü babasına yazdı bu mektuptan da bu anlaşılır. Fakat şimdi gelelim. Bu iki piyano için sonatı piyanolar çalmayacak diyeceğim şimdi. Bak gördün
1: mü başım. Bak şimdi başıma gelenler.
0: Şimdi deminden beri oradan.
1: İki gitar mı çalacak deme.
0: Dur ya iki ne demek? Üç gitar. Aa, yetişmiyor iki gitar hiç, yetişir mi? İki piyanoya üç olacak.
1: Hiç tahmin etmiyordum.
0: Gördün mü deminden beri diyorsun
1: ters
0: ki.
1: Köşe.
0: Hah gitarcı yok mu gitarcı yok mu? Var. Ve çok ünlü bir gitar triosu çalacak. Amsterdam Gitar Trio'dan. Bu eseri nasıl yapacağız? Birinci bölümü demin söylediğimi hatırlamıyorum söylemedim. Allegro con spirito ve en eğlenceli bölüm de budur.
1: Evet.
0: İki piyanonun birlikte konuştukları birbirleriyle şakalaştıkları süper geçitler vardı. Ama bakalım bu iki piyano yerine üç gitarla nasıl olacak Gaye? Bunu merak ettim.
1: Bilmiyorum valla. Şimdi ben şaşkınlıktan hala toparlanamadım.
0: Hadi bakalım. Amsterdam Gitar Trio geldi.
1: Hiç dinlememiştim üç gitardan.
0: Bir dinleyelim bakalım canım.

0: Evet ya.
1: Nasıl bir şey oldu?
0: Mozart duysaydı çok severdi bence.
1: Bence de ne güzel çalıyor bu gitarlar deyip acaba oturun gitarlara yazardı bence. Ne demek
0: çok ilginç oldu bu Cem gerçekten.
1: Evet.
0: O zaman ben Mozart'la devam edeyim. Üstüne bir şey olmaz Mozart'ın.
1: Bence de güzel bir şey yapacaksan.
0: Ne yapacağım biliyor musun?
1: Bekliyoruz bakalım.
0: Salieri'yi kıskançlıktan çatlatan bir eser getireceğim şimdi.
1: Acaba ne?
0: Gran Partita. Oo. Nefesler Serenadından o meşhur Adagio bölümü. Bu sana hemen Amadeus filmini hatırlatır belki.
1: Kesinlikle.
0: Ve Salieri notasını inceledikçe çok biliyorsun güzel. Bir sahne vardı. Kendinden geçer ve ölür yani kıskançlıktan.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Nasıl
1: çok güzel.
0: Bir şey. Bir de aynı şekilde Arp Konçertosu.
1: Evet.
0: İkinci, Arp Flüt Konçertosu.
1: Arp Flüt, evet.
0: Güzel bölümü için orada da çok kıskanmıştır Salieri.
1: Çok.
0: Evet, çok meşhur bu bölüm. Çok güzel bir bölüm hakikaten. Biz de kendimizden geçebiliriz.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi o ünlü bölümü seslendirmek için
1: neler
0: 12 gelecek? Kişilik Berlin Filarmoni Nefesli Sazlar topluluğu, ensemble geliyor.
1: Solistler
0: bu. Ve bir de kontrbasçı var tabii.
1: Tabii, çok güzel.
0: Hep birlikte geliyorlar sahneye.
1: Bakalım, çok mükemmel bir şey olacak.
0: Dinleyeceğiz.

0: Evet, Salieri haklı değil mi kıskanmakta?
1: Yani bak şimdi Mozart dedik, biz gitar çaldık, sen
0: yani
1: yani daha da
0: 12 tane nefesli saz nasıl
1: ya?
0: Bir araya gelmiş.
1: Muhteşem oldu,
0: mi?
1: Çok
0: nasıl?
1: Güzel.
0: İnanılmaz bir diyalog.
1: Çok da kalite var
0: İnanılmaz.
1: Yani yüksek kalitede
0: İnanılmaz.
1: Bir müzik.
0: Çok da iyi bir
1: yani
0: iyi oyunculardan
1: çalanlar,
0: dinledik.
1: Beste, her Aynen. şey her şey çok üst düzeydeydi. Çok güzel.
0: Evet, gittiler.
1: Hadi
0: Berlin
1: bakalım.
0: Filarmoni'nin
1: Hadi
0: nefeslileri.
1: Bakalım.
0: Kontrbasçı da arkalarında onları takip ediyor. Sahne boşaldı. Evet, boşaldı.
1: Evet, buyurun. Tamam. Ne, bende mi sıra?
0: Evet.
1: Ha, bazen çünkü üst üste olabiliyor diyordu ama tekrar bana geçti sıra. Tamam. O zaman biraz ben bu son zamanlarda biraz taktım bu besteciye, farkındaysan.
0: Prokofiev
1: o zaten Villa-Lobos. Prokofiev o bizim baş elemanlar. Bu değil. Yeni keşfettim. Şimdi bunun üzerine gidiyorum. Francis Poulenc.
0: Tamam, evet.
1: Ya Poulenc'e taktın bu
0: evet.
1: sefer de.
0: Yani kuralları tanımayan
1: ya,
0: besteci.
1: Enteresan yani.
0: Özgür.
1: Hayır. Özgürlük demeyelim de yani hani diyeceksin ki bu eserin formu nedir? Evet. Yani bu eserin formu formsuzluktan çıkan bir form. Ya böyle bir şey.
0: Başına buyruk diyelim.
1: Ya yani zaten onu yapmak istiyor yani Poulenc gibi yani diğer altılı grubu Fransa'ya. Onlar şuradan yola çıkıyorlar. Ya bu kadar ciddiyet yeter
0: evet.
1: kardeşim.
0: Bıktık Ravel'den
1: ya,
0: demişler.
1: Yeter. Aa, öyle demişler neler demiş.
0: Debussy'den bıktık
1: ha,
0: demişler.
1: Bıktık. Bunlar çok ciddi besteciler evet. falan. Biz işi ciddiye
0: almıyoruz. Bize
1: şaka lazım. Ciddiye almıyoruz. Biz yani böyle bizim bir form da yok yazdığımız eser. Bakarsın bir anda sapıtır başka bir yöne gider. Böyle gider. Tema işlenmez. Şey olmaz. Gelişmez falan. Böyle yani kural tanımıyorlar Aynen. gibi düşünelim. Ama işte o kuralsızlığı içinde bir
0: yani
1: kural
0: var. Biraz daha hafif ve eğlenceli eserler
1: mesela
0: yapmak
1: mesela böyle
0: istiyor.
1: Caz ögeleri var. Kabare müzikleri falan.
0: Sirk havası var.
1: Bravo, bravo. O tip şeyler yazıyorlar. Şimdi burada benim hoşuma giden şu oldu. Şeyi severim. Flüt sonatını
0: evet
1: Poulenc'in.
0: Gerçek. Çok güzeldir.
1: Ondan sonra işte tek piyano konçerosu, iki piyano konçerosu.
0: Piyano parçaları muhteşem.
1: Ha, onlar tabii canım. Ona bir, şey. Bir de şan işte piyano evet, ve şan için yazdığı şansonlar falan var. Onlar da çok güzeldir. Burada ben değişik birlikte için bir trio. Zaten ben Hı-hı. baştan söyledim ya triolar gelecek dedim.
0: Evet.
1: Onun için trio. Ve enteresan triomuz şöyle. Obua, fagot ve piyano.
0: Çok
1: yani
0: ilginç.
1: Böyle bir trio yazmış. Evet. Bunu dinleyelim diyorum. Ve tabii gene uzun olduğu için birinci bölüm Presto'yu. Ve gerçekten çok zor aslında.
0: Hı-hı.
1: Hani kural var kural yok önemli değil de yani teknik olarak da bunu çalmak müzik olarak da bu birinci bölüm gerçekten zor. Şimdi Gayecim şey dedim ama birinci bölüm Presto dedim ama. Gene akıl şaştı yani oluyor bazen böyle program içine gidiyor. Ben aslında bunun tamamını çalayım.
0: Hı hı.
1: Beğendim. İkinci bölüm Andante, üçüncü bölümde Rondo. Yani zor olan birinci bölümdür hı hı. ama son bölümde de teknik özellikler var. Andante'de de esprileri çok fazla göreceğiz. Hadi şimdi de geliyorlar sahneye dinleyelim.

0: Bence Plank üfleme çalgılar için yazdığı oda müziği eserlerinde daha çok eğlenmiş gibi geliyor bana, değil mi? Çünkü daha seviyor. Müsait çalgılar da
1: acaba
0: biraz.
1: Bir de onu da seviyor. Belki de elinin altında o tip insanlar mı var acaba?
0: Bana hep şey gibi geliyor. Şakacı yoksa, tarzı nefes çalgılar daha iyi ortaya çıkıyor.
1: Mesela o klarnetler falan büyük büyüdük gibi böyle üflüyor
0: yani
1: falan işte.
0: Değil mi, kemanla hani ne kadar yaparsın bunu?
1: Doğru
0: bana.
1: Söylüyorsun. Yani burada
0: gitarla
1: daha
0: belki tabii. Daha çok mu yaparsın bilmiyorum.
1: Hayır ama,
0: ama
1: nefeslilerde dediği gibi mesela flütlü, klarnetli, işte fagotla, komik şeyler.
0: Tabii.
1: Böyle değil hani mi? Şey bu falan böyle şeyler yapıyor zaten, yazdığı şeyler
0: onun
1: de var.
0: Onun için de bence tercih etmiş. Böyle,
1: evet doğru
0: mi?
1: Ve güzel de oluyor, çok hoş.
0: Evet, teşekkür ederiz şakacı tarzdaki eserleri yüzümüzü güldüren Bay Plank'e.
1: Biz
0: mi?
1: De teşekkür ederiz abi.
0: Evet,
1: çok...
0: yüzümüz gülmeye devam etsin.
1: Tamam.
0: Cem, alabalık sever misin?
1: Aa, bir şeydi bu, güzel kerevitle yapıyorlar ya tereyağı.
0: Hayır.
1: Hayır, balığı seviyor. Ben yemek olarak anladım ya.
0: Ben yemek olarak da severiz tabii
1: ha,
0: de.
1: O ayrı ya. Yani...
0: Ama ben alabalık ziyafetini notalar üzerinden yapmak istiyorum.
1: Pişirmeyelim de bak çalalım diyorsun sen, tamam.
0: Yani Schubert'in alabalığı tabii. Demek istiyorum.
1: Tabii artık
0: herhalde.
1: O kadarını anladık ya.
0: Anladın
1: Allah
0: değil
1: Allah.
0: Mi? Evet, son derece neşeli o da. Sıcak yaz günlerini anımsatan bir tatil eseri aslında, değil mi?
1: O çok güzeldir.
0: Schubert'in Alabalık
1: Tabii
0: Beşlisi.
1: Çok güzeldir.
0: Ay, o kadar kısa sürmüş ki yaşamı, yani insan söylerken beni alıyor. 31 yıl süren kısacık yaşamında
1: ama ne
0: kadar
1: eserler.
0: Olgunluğa erişmiş, değil mi?
1: Ama neler yazmış.
0: Diğitlerinin ve Alabalık Beşlisi'nin gerçekten bitmemiş senfonisinin Schubert'in müzik tarihinde
1: Tabii.
0: çok önemli bir yeri var.
1: Tabii.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: En popüler eserleri arasında La Majör Piyanolu Alabalık Beşli'de ve onun 4. bölümünü dinleyeceğiz. Bu bölümü de Schubert daha önce yazdığı Alabalık Lied'i üzerine varyasyonlar.
1: Ha, o şekilde bunu duymuştum
0: meşhur,
1: yani. Bu...
0: Meşhur Lied var ya, Alabalık Lied'in onun üzerine varyasyonlar yazmıştım.
1: Evet. Tirarirarama.
0: Bir kontrbas partisisin sen yani.
1: Tabii ben.
0: Evet, Alabalık Beşlisi alışa gelmiş piyano beşlerinden biraz farklı yapıya sahip. Çünkü piyano, keman, viola, cello ve oda müziğinde çok nadir kullanılan kontrbas gibi.
1: Evet, yani o enteresan
0: mi?
1: Olur
0: i̇şte
1: burada.
0: Senin demin söylediğin ses.
1: Ha, oruçal. Ama doğru söylüyorsun. Evet. Yani çok fazla kullanılan bir şey değildir yani.
0: Ama çok müthiş bir renk veriyor tabii. Çok espri katıyor.
1: Derinlik katıyor ve yani böyle katıyor. Zaten... Bir oda müziği orkestrası gibi düşünmüş zaten bunu da, değil mi yazarken?
0: Evet. Çok yüzden... da sevilen bir eser. Günümüzde de çok seviliyor.
1: Çok.
0: Ama parlak teknik gerektiren.
1: Kesin.
0: Bir kere piyano pasajları. Evet,
1: çok süperdir
0: ve
1: ya.
0: Bir alabalığın suya dalıp çıkıp yüzmesini yansıtan atmosferiyle herkesin aklına yerleşmiştir bu melodi.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi bu ana
1: çok...
0: melodisi 4. bölüm?
1: Tabii, çok güzeldi.
0: Evet, şimdi 5'in o çok sevilen Lied'i üzerine varyasyonlu 4. bölümünü dinleyelim. Bu eseri çalmak üzere 5 müzikçi gerekiyor tabii.
1: Tabii ki gerekir.
0: Efsane Bozart Trio geliyor bir kere. Ama yetmiyor tabii kadro.
1: Daha üstüne ekleyeceğiz.
0: Evet, piyanist Samuel Rhodes geliyor. Ve kontrbasçı Georg Hörtnagel de onları tamamlıyor.
1: Tamam, kadro güzel. Tamam. Kadro güzel, hadi çalsınlar o zaman.

0: Borusan Klasik.
1: Evet, ne kadar güzel değil mi? Schubert'in karakterini tam anlamıyla yansıtan bir eser derler Alabalık Beşlisi için. Gerçekten de öyle. Ve ne kadar şey, bir geziye çıkmış arkadaşıyla Vogel'la Avusturya'da,
2: evet.
1: Stier bölgesinde.
2: Orada
1: sonra evet, kentin ileri gelenlerinden Paumgartner demiş ki evimde bir müzikli akşam düzenleyeceğim. Bunun için bana bir şey besteder misin demiş.
2: Aa, bu da bunlar...
1: bu lead'in üzerine demiş ama.
2: Ha, bahçe sipariş vermiş. Evet. Bak ben zannettim ki onu Schubert kendisi akıl etti. Hayır,
1: evet,
2: o şekilde.
1: Etmiştir gene de biraz bir şey.
2: Hayır, okay, canım, o tabii ki onu geliştirmiş.
1: Böyle bir eser çıkmış gerçekten.
2: Ama çok ilginç hakikaten.
1: Çok ideal bir oda müziği eseri. Evet, ne şimdi güzel. Senin ideal oda müziği eserinde sıra.
2: Ha, bak şimdi tabii ki...

0: Trio gelecek yine. Ben triolardan gidiyorum. Gene bir piyanolu
1: ben
0: trio.
1: İki sayıyla hep senin önüne geçiyor.
0: Evet. Hep öyle yapıyorsun sen.
1: Beşliler.
0: Sen de beşlilere takıldın. Yani ilk başta biliyorsun Borodin'den dinlemiştik ki piyanolu trio. Şimdi bu sefer Johann Nepomuk Hümel.
1: Ne güzel. Ya. Pamuk gibi bir
0: pamuk,
1: besteci.
0: Pamuk bazen şaşırıp ne pamuk diyenler de var. Yani ama şaka bir yana aslında çok kıymetli bir besteci. Yani bence biraz
1: evet,
0: da harcandığını.
1: Evet çok. Virtüöz bir kere değil mi zaman?
0: Ya. Yani harcandığını düşünüyorum. Yani diyeceksin ki nasıl harcandı? Yani mesela şimdi tabii bilenler biliyor yani. Hani bu müziğin içinde müzikle uğraşan insanlar biliyor. Ama normal dinleyiciler diyelim yani. Çok fazla bu işin derinliğine, bilimselliğine inmemiş. Yani müzikolojik araştırmalar yapmamış diyeyim. Şimdi baktığı zaman şaşırıyor insanlar evet. Yani Beethoven bunun üzerine
1: evet.
0: Çıkmış yani ben mesela şimdi ben sana şunu söyleyeyim mesela 3 numaralı piyano konçertosu dinle evet. Kimseye de bir şey söyleme yani
1: Beethoven dersin
0: ha diyeceksin ya kardeşim Beethoven olmasın
1: evet.
0: Bu yani ondan önce yazıyor bunları yani
1: ya
0: ve bu
1: bir
0: adam,
1: sürü oda müziği eseri
0: ya çok fazla yani
1: çok...
0: doğru söylüyorsun yani o kadar da verimli bir insan fakat ya gölgesinde kalmış
1: i̇şte
0: yani.
1: O enteresan.
0: Çünkü o kadar büyük bir şahsiyet
1: ya.
0: Var ki önünde Beethoven var yani bütün kapıları.
1: Ama bir şey söyleyeyim Beethoven öğrencisi Czerny.
0: Evet.
1: Beethoven'dan ders almayı bırakmış Hummel'i evet. Tanıyınca ona gitmiş mesela.
0: Oh ne güzel. Zaten aksi adamın tekniği.
1: Liszt bile etkilenmiş Hummel'in tekniğinden.
0: Tabii bence de.
1: Evet.
0: Yani çok iyi virtüöz.
1: Çok.
0: Yani müthiş ve.
1: Gerçekten bir gece dinlemiş Liszt çok çok çok etkilenmiş.
0: Tabii. Yani eserler
1: Chopin,
0: tabii.
1: Ondan sonra Schumann
0: tabii.
1: İlk bestelerinde çok hissediyor.
0: Yani müzisyenler arasında saygı gören
1: aynen.
0: Bir besteci. Ama
1: öğrenci yetiştirmiş.
0: Tabii ki.
1: Czerny var.
0: Tabii.
1: Hiller var, Thalberg var,
0: Mendelssohn
1: da öğrencisi
0: var.
1: Olmuş.
0: Tabii ki. Yani çok kıymetli bir insan.
1: Aynen.
0: Anlatabiliyor muyum? Fakat böyle bir tarih içerisinde hı-hı. Diyelim. Belki o zaman insanlar saygı gösteriyordu yani biliniyordu tabii ki tanınıyordu eserleri çalınıyordu ama böyle ilerledikçe çağ ilerledikçe tarih ilerledikçe Beethoven daima öne geçti
1: aynen.
0: Yani daha fazla
1: herkes Beethoven ayak seslerinden korkmuş ya
0: evet ve daha çok bence konser programlarında yer alıyor yani Hümel'den değil mi daha fazla Beethoven'cı neyse biz bir iyilik yapalım dedik Beethoven getireceğim dedim ki Hümel'i yapayım piyanolu
1: ama bugünlerde yani son günlerde biraz sanki yer veriliyor gibi görüyorum ben yani.
0: İyi demek ki insanlar başladı
1: evet.
0: Birazcık böyle.
1: Çok keyif veren eserler.
0: Çok.
1: Hem dinlemeye.
0: Çok güzel yani
1: çalın.
0: Bak göreceksin ya yani form olarak temalar olarak işleniş olarak gayet mükemmel ve keyifli eserler. Şimdi ne yapıyoruz? Piyanolu trio sol majör opus 35. Birinci bölüm Allegro con brio. İkinci bölüm tempo di menuetto. Olacak. Üçüncü bölümde tahmin edeceği gibi o zamanki klasik yapıda rondo vivace eşker sando olacak tamam.
1: Vay
0: böyle bir üç bölüm dinliyoruz ve demin senin misafirin olan Mozart trio
1: gitmedi mi?
0: Gitmedi. Ben dedim ki onlara ya gitmeyin durun falan dedi ya işimiz var yok dedim şimdi çıkacak size bir iş. Verdim notaları onun için burada bekliyorlar
1: harika.
0: Bak. Ya işte
1: ya,
0: Hümel çalacak.
1: Böyle bir trio da bunlardan dinlendi.
0: Ya ne güzel bakalım.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ediyoruz. Hadi bakalım neler oluyor.

0: Evet,
1: ya,
0: her zaman olduğu gibi çok sevimli bir üçlü
1: ya
0: dinledik,
1: gördük
0: değil
1: gördük.
0: mi?
1: İşte çok harika oldu yani.
0: Evet, çok güzel.
1: Hümmeli de böylece anmış olduk.
0: Evet,
1: Çok güzel.
0: herkes bence nota sehpasına daha çok koymalı.
1: Bence de koysunlar ve konserlerde.
0: Evet, şimdi sırada Dvorak'ın en
1: Ha.
0: önemli oda müziği eseri var.
1: Şimdi gene beni sınava sokacak
0: Üçlü değil
1: mısın?
0: ama gene beşli.
1: Ha, beşli. Allah
0: Evet,
1: Allah.
0: Opus 81 La majör piyanolu beşli.
1: Ha, piyanolu beşli.
0: İlk
1: Çok
0: kez
1: hoş.
0: 6 Ocak 1888'de Prag'da seslendirilmiş.
1: Evet.
0: Şimdi de birliklerin sahnesinde seslendirilecek. Bayağı zaman geçmişti
1: E
0: var
1: tabii ya, çok fazla oldu yani bu kadar.
0: Dvorak'ın dostları piyanolu beşliyi bestecinin yaşayan bir portresi olarak tanımlıyor. Tek tek her bölümü hem de bütünüyle mükemmel bir eser Dvorak'ın
1: O.
0: beşlisi. Ve biz bu dört bölümlü beşlinin Dumka başlığını taşıyan ikinci bölümünü dinleyeceğiz.
1: İkinci bölüm.
0: Dumka, Slav müziğinde halk ezgilerine verilen ad ve Çekçe küçük düşünce anlamına
1: Aa,
0: geliyor.
1: çok şirin bir şey.
0: Dumka, değil mi?
1: Ya
0: Ne
1: Dunka,
0: güzel.
1: çok güzel.
0: Evet, şimdi piyanonun parlak eşliğinde şiirsel melodiler duymaya hazır mısın?
1: Ben hazırım
0: Biz
1: vallahi
0: de
1: bak.
0: hazırız dinleyicilerimizle. O zaman
1: Hadi.
0: sanatçılarımızı sahneye
1: Çağıralım.
0: çağırıyoruz.
1: Çağıralım.
0: Carmine Quartet geliyor.
1: Çok güzel.
0: Ekibi tamamlamak için de piyanistleri günümüzün genç kuşağın gözde piyanistlerinden Theo Georgiou.
1: Aa, çok güzel.
0: Haydi
1: Çok
0: geldiler.
1: güzel bir kadro.
0: Dinliyoruz.

0: Evet, çok işte. Şövbeşti. Her bölümünü çalarız, dinleriz, bütününü de dinleriz.
1: Çok sevdim ya. Ben gerçekten bu eseri çok dinlememiştim gayet.
0: Evet,
1: çok
0: tam dinlemedim. Bir oda müziği şöleni yani. Gerçekten.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Sıra sende.
1: Ha bak, sıra bendeyse ben sana o zaman bir soru sormayacağım. Yani soru soracağım ama cevabını bilmek gerekmiyor. Yani yaptım ya da yapmadım diyeceksin. Sen hiç tango dansı yaptın mı? Yani bir şey gördün bununla ilgili bir eğitim ya da böyle.
0: Hayır, görmedim. Kendi kendime yaptım onu.
1: Ha kendi kendine tamam yaptı. Yani ama bak ben sana bir söyleyeceğim. Ben 3 sene ders aldım bu tango dansı şey için, biliyor musun? Aldım ama sonra bıraktım.
0: Beceremedim.
1: Ya şöyle, becerememek değil ya. Baktım ki ben böyle çok süper bir şey olamayacağım yani. Böyle Arjantin'de falan gidip ders verecek kadar bir hoca olamayacağım. Onun için dedim ki iyisi mi gitar çalmaya devam edeyim ben.
0: Tangoyu başkaları yapsın.
1: Ya tangoyu çalarız dedim. Evet. Yani bak daha güzel değil mi? Yapacağıma çalarız dedik. Nitekim de öyle programlarımız oldu, projelerimiz oldu. Evet, anlayacağın üzere bir tango getirdik. Yani evet. Şimdilik bir tangoyla uğraşıyoruz. Besteci Alberto Viola. Ve parçanın adı da El Esquio Naza.
0: Vallahi hiçbirini duymadım Cem.
1: İşte bu yani Mila, tangocular
0: Mila'da mi? Değil değil mi?
1: Mila'da falan değil. Viola.
0: Viola ve
1: Alberto Viola.
0: El
1: Esquio Naza.
0: Evet.
1: Esquio Naza. Esquio Naza. Şimdi enteresan. Dedik ya artık madem biz gitarcıyız. Hı hı. Elimdeki şeylerde, materyallerde bitmek üzere dedim son şeyi.
0: Tango ile yapayım.
1: Ay tango ile yapayım. Bir de gitar sokayım işin içine dedim. Yani bu seferki trio bir gitar trio ile geliyor. Trio'nun adı Escolazo. Tango gitar trio. Ve sahneye geldiler ve çok değişik stillerde çalıyorlar. Yani bilinen parçayı recompose gibi yapıyorlar. Yani kendilerine göre yani başka
0: yorumluyorlar.
1: Şey. Yorumluyorlar. İçinde improvizeler falan. Hadi bakalım dinleyelim o zaman bu güzel tangoyu.

0: Vallahi çok iyi oldu. Hiç dinlemediğim bir eser
1: ya,
0: daha öğrendim.
1: Ya bak ne kadar keyifli
0: evet
1: çaladı.
0: Ya, gerçekten bu gitar dünyası da ilginç.
1: Ha, bitmiyor değil mi eser?
0: Cem yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz.
1: Ne zaman daha dur yavaş.
0: Öyle.
1: Bitti gene bitti program.
0: Kapanışı yapmamızın, birliktenin sahne ışıklarını birlikte söndürmenin zamanı geliyor yavaş yavaş.
1: Hadi bakalım.
0: Ben diyorum ki sen programa Borodin'in piyanolu triosuyla çok güzel bir başlangıç yapmıştın.
1: Sen de Borodin'in...
0: Ben finali, finali piyanolu trioyla bitireyim diyorum.
1: Aa.
0: Ama biraz değişik benim triom.
1: Borodin değil ya.
0: Hayır bu trio Fransız piyanist Jacques Lussier ve triosu.
1: Caz.
0: Evet
1: jazz.
0: Klasikten caza geçmiş bir isim değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki çok kıymetli.
0: Her ne kadar Bay Lussier kendini Bach'a adamışsa da Bach'tan başka Ravel, Vivaldi,
1: tabii,
0: Debussy,
1: tabii.
0: Handel, Beethoven, Chopin, Albinoni'yi de yorumladı.
1: Tabii.
0: Gerçekten klasik müziğin sevilen eserlerini caz diliyle yorumlayan
1: tabii.
0: Harika bir trio.
1: Çok severim.
0: Bugün bize ne çalacaklar dersen Debussy'nin arabeskini çalacaklar.
1: Çok hoş işte bak.
0: Evet. Evet artık da davet ederim.
1: Gelsinler.
0: Jacques Lussier ve trio'yu
1: Debussy'nin
0: sahnesine.
1: Gelsinler.
0: Ve klasik müziğin sevilen eserlerini caz diliyle yorumlayan sanatçılardan Debussy'nin arabeskini dinlemeden
1: dili.
0: Önce biz de dinleyicilerimize veda edelim.
1: Gidiyoruz.
0: Onları
1: tamam.
0: Jacques Lussier trio'yu baş başa bırakalım.
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyenler, birliktenin sahne ışıklarını birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri soprano Zehra Yıldız kültür vasıda başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik

annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı, farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Porsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İkinci bölüm, umuda giden yolu keşfetme niyetiyle ve bir soruyla başlıyor. Korku nedir? Bireysel ve evrimsel bir tepki mi? Kültürel ve simgesel bir duygu mu? Yoksa bir iktidar aracı mı? İkircik.

Farklı pencerelerden bakınca korkunun tanımı genişliyor. Temel ve asıl olan korku, hayatta kalmayı kolaylaştıran evrimsel bir savunma mekanizması. Tehlikeye karşı verilen otomatik ve hızlı bir tepki. Beynimizin amigdala bölgesi, canımıza kasteden tehlikeyi algılar algılamaz bedenimizi alarma geçirir. Kalp atışımız hızlanır, kaslarımız gerilir, dikkatimiz odaklanır. Korku ve savaş, kaç ya da dona kal tepkisi hayatta kalmak için gereklidir.

Öte yandan korku sadece bireysel bir tepki değil, kültürel olarak da şekillenen bir duygudur. Örneğin farklı toplumlar farklı şeylerden korkar. Çünkü korkular mitlerle, tabularla, inanç sistemleriyle de biçimlenir. Bazı toplumlar için doğaüstü varlıklar korku nesnesiyken, bazıları için sosyal dışlanma en büyük korkudur. Ritüeller, masallar ve yasaklar korkunun hem taşıyıcısı hem de düzenleyicisidir. Ayrıca korku, toplumsal düzenin kurulmasında da işlevseldir. Bir grubun ortak korkuları, onu bir arada tutan duygusal yapıştırıcı olabilir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, korku sadece bireyin değil, toplumun ürettiği bir duygudur ve düzenin sürmesini sağlar.

Korku aynı zamanda iktidar ilişkileriyle örülmüş siyasal bir araçtır da. Devletler ve egemen yapılar halkı kontrol altında tutmak için korkuyu üretir ve yönetir. Tehdit algısı sürekli yüksek tutulursa bireyler güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçebilir. Bu korku bir duygu değil, politik ve ideolojik olarak üretilen ve yönetilen bir iktidar aracıdır.

Evrimsel savunma mekanizmamız olan, hayatta kalmamız için gerekli olan korku haricindeki diğer tanımlar, bireyin hayatını sona erdirmeden bitiren, yalnızca geceleri değil, gündüzleri de susturan cinstendir. Kafamızın içindedir. Bize hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi fısıldar. Toplum eliyle, iktidar eliyle her gün yinelenen bu fısıltı zamanla iç sesimize dönüşür. İşte bu noktada yaşamsal bir gereklilik olan korku bizi yaşamdan kopartan bir hapishaneye dönüşür. Rızamızla kurduğumuz, kilitleyip anahtarı da başkasına teslim ettiğimiz bir zindanda öğrendiğimiz, öğretilen bir çaresizlik içinde makbul vatandaşın hayatını yaşamaya başlarız.

Bugünkü ikinci bölümü değerli gazeteci Ozan Gündoğdu'nun beğeniyle dinlediğim programından ilhamla hazırladım. Korkunun Antikoru 3 Duygu başlıklı bu programda Gramsci'nin şu sözünü hatırlatıyordu Gündoğdu. Egemenlik yalnızca zorla değil, rızayla da kurulur. Ülkemizin de aralarında olduğu coğrafyalarda korku ikliminin nasıl makbul vatandaşlar yarattığını sorgulayan Gündoğdu, korkunun antikoru olan 3 duyguya sahip çıkarak umudu nasıl diri tutabileceğimizi tartışıyordu. Ben de ikinci bölümde korkunun antikoru 3 duyguyu güçlendirecek bir katalizör eklemek istedim. Ozan Gündoğdu'nun korkunun antikoru olarak tanımladığı cesaret, utanma ve umudu çoğaltmak için müzik, müzik ve müzik diyorum.

1891-1937 yılları arasında yaşamış olan İtalyan düşünür Antonio Gramsci, Mussolini rejimi tarafından hapsedilmiş ve hapishane günlerinde 20. yüzyılın en etkili politik teorilerinden biri olan hegemonya teorisini geliştirmişti. Gramsci'ye göre hegemonya, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde kurduğu kültürel, ideolojik ve ahlaki liderliktir. Zor kullanımıyla değil, rızanın üretilmesiyle işler. Egemen sınıf, kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarı gibi doğal ve mantıklı gösterir. Bu yüzden egemenlik yalnızca polisle değil, okul, mabet, aile ve medya aracılığıyla sürdürülür. Gramsci'nin hegemonya kavramı, iktidarın yalnızca zorla değil, kültürle, anlamla, alışkanlıkla nasıl yeniden üretildiğini gösterir. Her insan filozoftur der Gramsci. Çünkü herkes yaşadığı dünyanın anlamını bir şekilde üretir. Ama şu soruyu da daima hatırlatır. Anlamlı olarak kabul ettiğin şeyler gerçekten senin düşüncelerin mi yoksa sana öğretilmiş olanlar mı?

Zorbayı destekleyen ve eline geçen ilk fırsatta zorba olan birey, zora rıza gösteren makbul vatandaştır. Zor jandarma, rıza öğretmendir. Zor gece yarısı kapıya dayanır, rıza ise gündüzleri televizyonda konuşur. Der ki, iyisin, sakinsin, uyumlusun, makbulsün. Bireye fark ettirmeden kendi iyiliği için düzenin değişmesinden korkması gerektiğini söyleyen, böylece onu değişim istemeyen, sorgulamayan, çok konuşmayan, boyun eğen, ne yaparsa yapsın düzenin değişmeyeceğini düşünen, nihayetinde değişime karşı gelen bir makbul vatandaşa dönüştürür.

1967 yılında Gordon Stephenson, 5 maymun deneyi olarak bilinen bir deney yapar. Bir kafese 5 maymun konur, kafesin tepesine de muz asılır. Bir maymun merdivenle muza ulaşmaya çalıştığında sadece merdivendeki değil, kafesteki bütün maymunlar soğuk suyla ıslatılır. Bir süre sonra hiçbir maymun merdivene tırmanıp muz yemeye yeltenmez. İkinci aşamada kafesteki maymunlardan biri yeni bir maymunla değiştirilir. Yeni gelen maymun olanlardan habersizce muz yemek için merdivene yöneldiğinde diğerleri ıslanmak istemedikleri için onu döverek merdivene çıkmasını engeller. Üçüncü aşamada eskilerden bir maymun daha yenisiyle değiştirilir. İlginç şekilde yeni geleni merdivenden alıkoymak için en şiddetle döven sonradan gelen maymun olur. Oysa ki onun ıslatılmayla ilgili hiç tecrübesi yoktur. Neden dövdüğünü bile bilmez. Sonuçta değişe değişe kafeste ıslanma cezasını hiç yaşamamış olan 5 maymun kalır. Soğuk su çoktan kaldırılmış ama korku yerleşmiştir. Hiçbir maymun soğuk suyla ıslatılma cezasını yaşamamış olsa da muz yemek için yukarı çıkmaz. Stephenson, öğrenilmiş çaresizliğin gelişimini gösteren çarpıcı bir deney gerçekleştirmiştir.

George Orwell'in 1984 adlı distopyasında korku, bireyin sadece bedenini değil, düşüncesini de teslim alan bir aygıta dönüşmüştür. Romanın karanlık evreninde insanlar yalnızca söyledikleri nedeniyle değil, düşündükleri için de cezalandırılırlar. Düşünce suçu kavramı, bireyin zihin alanını da denetim altına alan bir korku rejimini anlatır. 1984'ün dünyasında sürekli izlenme, çarpıtılmış hakikatler ve sorgulanamaz bir otorite, bireyleri kendi varoluşlarını inkar etmeye zorlar. Korku artık geçici bir tepki değil, varoluşun asli hali haline gelmiştir.

Orwell'in Hayvan Çiftliği ise korkunun nasıl bir meşruiyet anlatısına dönüştürebileceğini gösterir. Domuzlar devrimle elde ettikleri gücü diğer hayvanlara eski düzene dönülmesin korkusunu aşılayarak pekiştirir. Korku, geçmişin hayaleti olarak sürekli dolaşır çiftlikte. Hayvanlar gittikçe kötüleşen koşulları sorgulamak yerine olanı kabullenirler. Orwell bu eserle korkunun rızayı nasıl şekillendirdiğini ve hakikatin nasıl baskılandığını anlatır. Bu iki eser Gramsci'nin hegemonya kuramıyla birlikte düşünüldüğünde günümüz toplumlarına dair çok somut bir gerçeği işaret eder. Egemenler için korku yalnızca baskı değil, gönüllü itaatin üretilme aracıdır. Ve öğrenilmiş çaresizlik bu sistemin sessiz ürünüdür.

Öğrenilmiş çaresizliği yaratan korku ve hegemonyaya maruz olduğumuz noktada bir karşı koyma imkanı doğar. Çünkü her hegemonya bir karşı hegemonya potansiyelini de içinde taşır. Bu potansiyelin en derin ve kadim seslerinden biri müziktir. Müzik, korkunun tek düzeliğine karşı çok sesliliği, sessizliğe karşı yankıyı, öğrenilmiş çaresizliğe karşı kolektif hafızayı devreye sokar. Kalbe ve bilince dokunur. Korkunun antikoru olan cesaret, utanma ve umut. İşte bu üçünü besleyen katalizör de müzik olabilir. Utanma duygusunu canlı tutar çünkü müzik vicdanın sesidir. Cesareti büyütür çünkü ritmiyle adım attırır. Umudu diri tutar çünkü melodiler zamanın ötesine taşınır, geçmişte olanın yeniden mümkün olabileceğini fısıldar.

0: Bugün egemenliğin zor ve rızayla harmanlandığı bir dünyada müzik direniş alanı yaratıyor. Bu yüzden müzik, müzik ve müzik derken sadece bir sanat formunu değil, insanlığın özgürleşme potansiyelini çağırıyorum. Sesimizi susturmak isteyenlere karşı notaları yükseltmek, öğretilmiş çaresizliğe karşı doğuştan gelen yaratıcı gücümüzü hatırlamak zorundayız.
1: Sing the song of angry men. It is the

Dünyaya direnen ezgiler, kalplerindeki zindanın kilidini paramparça etsin. Makbul değil, özgür vatandaş olabileceklerini iliklerine kadar hissetsinler. Bugün umudun, cesaretin, utanmanın ve müziğin günü olsun. Ve el ele vermenin, omuz omuza durmanın. Her nefeste hatırlansın. Birleşen halk asla yenilmez.

Bugün ikinci bölümün öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşadığının farkında olmayanlara ulaşmasını diliyorum. Korkuya boyun eğmeyen notalar ve rıza

0: bilirsiniz. Hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Klasik Durak. Suflör.
1: Kolay dinlenen, melodileri ıslıkla kolaylıkla çalınabilecek kadar hoş eserler yazan Erik Satie, sadece 8 ölçü ve 180 adet notacıktan oluşan Vexation adındaki bestesinin 840 defa tekrarını isteyince, eserin tamamını seslendirmek tam 18 saat sürmüş.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler, müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Döndük dolaştık yere geldik evet. Ayşe'm hoş bulduk yani. Çok iyi.
0: Evet, Birlikte'nin sahnesinde yine bütün hazırlıklar tamam. Ben senden hep önce geliyorum biliyorsun.
1: Öyle ne güzel.
0: Evet değil mi?
1: Hazırlıyorsun.
0: Sen de hazıra konuyorsun. O
1: iyi oluyor.
0: Hadi kon hazıra iyice sen aç sahneyi. Daha heyecanlı oluyor. Ben böyle seviyorum. Kim gelecek bakalım.
1: Merak ediyoruz.
0: Birlikte'nin sahnesi.
1: Tamam olarak. O zaman ben de sana bir ipucu vereyim istersen. Rus besteci ama aynı zamanda da kimyacı. Kimyager.
0: Ben hemen buldum. Senin gibi değilim.
1: Ya sen o kadar çalışkansın ki yani sana böyle yıldızlı 10 verecekler ya. Takdirname kazanacaksın. Biz bazen dersleri iyi çalışmıyoruz ya. Kafa dalıyor herhalde. Evet. Bildiğin üzere Alexander Borodin.
0: Evet.
1: Yani enteresan bir besteci bu Borodin. Yani şeyi bırakmıyor. Mesela bazısı bir mesleği var belki mesela. Bir zaman sonra diyor ki ben sadece kendimi bu kompozisyon beste işine vereceğim. Bırakıyor yani işi.
0: Aynen.
1: Ama bu adamcağız öyle değil. Bu diyor ki hem ben beste yaparım pazar günleri. Diğer günler de gider laboratuvarda.
0: Ama gerçekten çok dolaşmış Avrupa'da falan.
1: Tabii canım.
0: Müthiş ödülleri var.
1: Evet.
0: İnanılmaz katkıda bulunmuş.
1: Tabii.
0: Bilim dünyasına.
1: Tabii.
0: Yani enteresan. Zaten ne demiş biliyor musun? Müzik demiş başkaları için bir ana uğraş.
1: Benim için yan.
0: Ve amaç ama benim için bir gevşeme.
1: Oh.
0: Başlıca işimden, profesörlüğümden rahatsız olan bir eğlence oldu bana demiş.
1: Ne güzel.
0: Müzik demiş zaten insanı ciddi işlerden uzaklaştırmak için vardır demiş.
1: Bak şimdi yani.
0: Ama ciddi şeyler yazmış.
1: Ama evet yani hayır bir de adam bunu yapmayıp sadece bu işe sarılsa belki de hiçbir şey yapamayacak.
0: Yani biraz şey enteresan.
1: Hayır bence bu daha farklı etkiliyor yani hem kendi işi var bir bilimle ilgili çalışıyor.
0: Evet ama çok başarılı bir de kendi işi.
1: Tamam yani belki de bu ikisi birbirini bence etkiledi yani itici güç olarak çalıştı. Şimdi onun bir talihsiz durumu vardır yani ona üzülürüm her zaman. Yani bir opera yazmak için Prens Igor bir türlü bitirememiş.
0: Evet, bitiremedi.
1: Bitmek bilmemiş.
0: Patiği de ölmüş zaten.
1: Kalmış yani bitmeden de o kalmış. Ama sanıyorum oradan aldığı şeyleri ikinci senfoniye, senfonisine orada kullanmış diye yazılır. Müzikologların söylediği ya da tarih içerisinde böyle gözüküyor. Ve Borodin aslında kendi kendini yetiştirmiş.
0: Evet.
1: Ama şunu da söyleyeyim ki ailesi de soylu bir aileymiş. Yani tabii o hani bilimde ilerlemesi şey yapması müzikte merak edip bunları kendi çocuklarına o aile Borodin'e vermiş ki o da bu şeyleri tabii. içine alıp bu yol üzerinde yürümüş. Öyle de bir şanslı tarafı varmış. Ama şöyle bir şey de olmuş onu söyleyeyim. Kendi kendini yetiştirmesine rağmen. Bir zaman sonra ünlü besteci Balakirev Rus onunla tanışıyor ve diyor onu razı ediyor. Gel diyor ben sana diyor ders vereceğim.
0: İşte Ulusal Müze'ye deniyor ondan
1: Bravo.
0: Sonra.
1: İşte o Sezar Güller falan şeyler.
0: Çünkü çok dolaştığı için bence. Çok Rusça dışında yaşıyor.
1: Tabii.
0: Heidelberg'de yaşıyor, orada yaşıyor. Onun için pek fazla Rus müziğinden haşır
1: Bilmiyor.
0: Neşir olamıyor. Yani.
1: Olamıyor. Evet evet tanımıyor gibi. Yani bu da çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Balakirev'le
0: evet.
1: karşılaşması ve ondan
0: Rus
1: sonra.
0: Rus temaları geliyor değil mi?
1: Tabii yani mesela ona ilk senfoniyi yazmış falan. Balakirev kendi yönetmiş falan. Biraz acemice bir şeyler olmuş ama yani gene de beğenilmiş yani yapılmış bir takım şeyler olmuş. Şimdi Borodin ne var diyeceksin Borodin'den böyle bahsettik bir giriş olarak. Ben şimdi onun piyanolu triosunu getirmek istiyorum. Re majör meşhur bir trio. Hakikaten de güzel yazılmıştır. Bunun istersen Allegro con Brio birinci bölümünü getireceğim. Ve Moskov trio çalacak.
0: Oo, çok güzel.
1: Evet çok hoş. Bu arada tabii açılışta beni şaşırttığın için yani bir anda böyle yok sahneyi hazırladım şunu yaptım falan falan bir şeyler falan. Bir anda aklım karıştı. Aslında ben burada da bir bu programın bir teması var. Sana onu söyleyecektim. Programın temasını söylüyorum. Triolar.
0: Hadi bakalım.
1: Yani triolarda
0: yani maksat... Bana tuzak oluyor sanki değil mi aklınca?
1: Yani ben bugün trio getiriyorum.
0: Hiç bana bundan bahsetmiyorsun, programda bahsediyorsun.
1: Ya üçlüleri getirdim. Bakalım sen de dörtlüleri mi getireceksin?
0: Bilmiyorum artık.
1: Her neyse. Tamam, şimdi Moskov Trio'dan Borodin'in piyanolu triosu Re majör Allegro Combrio bölümünü dinliyoruz. Hadi bakalım.

0: Evet, bence çok güzel bir pazar günü
1: Evet.
0: bestecisi. Daha
1: O.
0: çok kuartetleri ünlü ama, değil mi?
1: Tabii.
0: Enteresan
1: Çünkü
0: triyoların.
1: ama çünkü onun bir sebebi var. Kuartetlerin ünlü olmasının, her besteci muhakkak kendini ispat etmek için bir kuartet
0: Kuartet.
1: yazmalı.
0: Evet.
1: Yani bu bir şey nedir? Böyle turnusol kağıdı derler ya. Yani şeyi gösteriyor.
0: Evet.
1: Bestecinin yeteneğini, kabiliyeti neyse, ondan sonra işte neler yapabildiğini falan gösterir. Çünkü aslına bakarsan bir şey kuartet tam dört ayağı yere basan bir
0: Aynen
1: şeydir. Yani
0: öyle, değil mi?
1: ona
0: Triyoda bir
1: yazmak.
0: ayak eksik.
1: Ya trio olunca olmuyor. Bak, onun için meşhurdur dediği, çünkü ona özen gösteriyor. Herkes
0: Aynen.
1: ve iyi şeyler yapmaya çalışıyor.
0: Evet, şimdi gelelim oda
1: Evet.
0: müziğin faydalarına. Bana da yetmiyor 3 kişi.
1: Aa.
0: Triyo. Evet. Yani
1: Sen ne yapacaksın
0: oda
1: bakalım?
0: müziğin en güzel örneklerinden devam etmek istiyorum ama triyonun sayısını biraz arttıracağım.
1: Ne yapacaksın? İkiye mi çarpacaksın?
0: Birliklerin sahnesinde piyano bak yerinde kalıyor.
1: Kalsın.
0: Ama yaylı çalgıların sayısını arttırıyorum.
1: Dur bakalım şimdi. Kentet mi
0: Bu
1: oluyorlar?
0: demektir ki bir beşli olacağız
1: Ha, bak işte
0: sahnede.
1: dedim
0: Ya
1: sana, dedim bilirim,
0: gördün
1: ben
0: mü?
1: bilirim.
0: Evet. Konser piyanisti olmak isteyen ancak parmağını sakatlayan
1: Oh, vah canım.
0: dostumuz. Şimdi
1: Şuman mı?
0: evet, bak bildin.
1: Ya ben artık ben
0: Beni artık
1: açtım
0: gülme
1: kendimi ya.
0: tuttu.
1: Ha, gülme gülme. Ben bak artık dersimi iyi çalışıyorum. Bak bu programda iki defa bildim. Bak
0: Evet,
1: karışma.
0: bravo.
1: Ben çok iyi gidiyorum.
0: Schumann tabii parmağını sakatladıktan sonra kendini tamamen oda müziğine veriyor, biliyorsun. İyi
1: Evet.
0: ki de veriyor. Peş peşe 3 tane yaylı çalgılar kuarteti. Piyanolu üçlü.
1: Tabii.
0: Piyanolu dörtlü ve beşli yazıyor.
1: Çok
0: Değil
1: güzel.
0: mi? Muhteşem
1: Çok
0: bir
1: güzeldir
0: armağan
1: zaten.
0: oda müziği için.
1: İnanılmaz.
0: Bunların içinden 1842 yılında bestelediği Opus 44 Mi bemol majör piyanolu beşliği çok sevgili eşi Clara Schumann'a
1: Evet.
0: adıyor.
1: Evet.
0: Ve bir yıl sonra beşli Leipzig'te seslendiriliyor. Konserde Berlioz'da var seyircilerin arasında.
1: Oo.
0: Mi bemol piyanolu beşliği müzik otoriteleri Schumann'ın en başarılı, en olgun oda müziği eseri olarak tanımlarlar.
1: Doğrudur yani.
0: Evet, gerçekleri. Biz şimdi eserin bir marş tarzında ve biraz ağırca tempodaki ikinci bölümünü dinleyeceğiz.
1: Ha işte bak.
0: Peki kimler geliyor? Hemen söylüyorum
1: Bakalım.
0: sen sormadan.
1: Sormadım.
0: Borusan Kuartet geliyor
1: Aa.
0: ve İdilbret ile birlikte
1: Aa.
0: sahneye çıkıyorlar.
1: Bu ne
0: Evet,
1: sürpriz?
0: dünyaca ünlü piyanistimiz İdilbret ve Borusan Kuartet şimdi birliklerin
1: Harika
0: sahnesinde.
1: oldu bu.

0: çok güzel.
1: Değil mi?
0: Ya çok güzel.
1: O da müziğin zirvelerinde dolaşıyoruz gerçekten bugün.
0: Hem de nasıl ya? İnemeyeceğiz aşağı vallahi
1: söyleyeyim. Gitarcı falan yok galiba bugün senin repertuarında.
0: Ne ha? Biliyorsun? Nereden ne biliyorsun? Yaparım bir sürpriz yani bak.
1: Piyanolu triyolarla başladın ne
0: başladım ama bir anda şeye dönerim, özüme dönerim yani. Evet, bana soruyorsan şimdi ben tabii güzel bir birliktelik yapacağım. Wolfgang Amadeus Mozart. Biliyorsun yani meşhur eserlerden bir tanesi iki piyano için sonat.
1: Evet.
0: Re majör, QL 448. Yani bu enteresan bir şeydir. Hikayesi vardır belki duymuşsundur sen de biliyorsun. 1781'de yazmış Mozart. Bu ev konserleri yapılıyor o zaman biliyorsun böyle soyluların evinde. Burada da Auerhammerlerin evindeki özel konserde. Yapılıyor.
1: Onların kızının hocası değil mi zaten?
0: Aynen bak ne kadar güzel söyledi. Zaten genelde de böyle oluyor. Alışveriş bu şekilde oluyor. Sipariş veriliyor, paralar alınıyor, bir şeyler oluyor. Dersler değil mi? Böyle geçiliyor. Şimdi 24 Kasım 1781 tarihli mektubunda Mozart babası Leopold Mozart'a şöyle yazmış zaten. Oradan bir ipucu yakalıyor. Konserde ben ve Bayan Auerhammer düo olarak çaldık. Ve beni bu nedenle acele bestelediğim sonat çok sükse
1: yine
0: yaptı.
1: Yine acele ha?
0: Kim bilir nasıl.
1: Bir saatte bestelemiştim.
0: Bence de. Ben sana bir söyleyeyim onu vallahi yani bilemiyorum. O anda bile bestelemiş olabilir. Bu kadar yetenekli bir adamdı. Şimdi Mozart'ın kız öğrencisi Josefa Auerhammer için yazdığını da düşünüyoruz. Yani böyle düşünülüyor. Çünkü babasına yazdı bu mektuptan da bu anlaşılıyor. Fakat şimdi gelelim. Bu iki piyano için sonatı piyanolar çalmayacak diyeceğim şimdi. Bak gördüm
1: başım. Bak şimdi başıma gelenler.
0: Şimdi deminden beri oradan.
1: İki gitar mı çalacak deme.
0: Dur ya iki ne demek? Üç gitar. Yetişmiyor iki gitar. Hiç, yetişir mi? İki piyanoya üç olacak.
1: Hiç tahmin etmiyordum.
0: Gördün mü? Deminden beri diyorsun
1: ters
0: ki.
1: Köşe.
0: Hah gitarcı yok mu gitarcı yok mu? Var. Ve çok ünlü bir gitar triosu çalacak. Amsterdam Gitar Trio'dan. Bu eserin nasıl yapacağız? Birinci bölümü. Demin söyledim mi hatırlamıyorum söylemedim. Allegro con spirito. Ve en eğlenceli bölüm de budur.
1: Evet.
0: İki piyanonun birlikte konuştukları, birbirleriyle şakalaştıkları süper geçitler vardı. Ama bakalım bu iki piyano yerine üç gitarla nasıl olacak Gaye? Bunu merak ediyorum.
1: Bilmiyorum valla. Şimdi ben şaşkınlıktan hala toparlanıyorum.
0: Hadi bakalım. Amsterdam Gitar Trio geldi.
1: Hiç dinlememiştim üç gitardan.
0: Bir dinleyelim bakalım canım.

0: E
1: Evet
0: ya.
1: ya, değil
0: Nasıl
1: mi?
0: bir şey
1: Mozart
0: oldu?
1: duysaydı çok severdi
0: Bence
1: bence.
0: de ne güzel çalıyor bu
1: Değil
0: gitarlar
1: mi?
0: deyip acaba oturun gitarlara yazardı
1: Ya.
0: bence. Ne demek
1: Evet, çok
0: işte.
1: ilginç oldu bu Cem
0: Valla.
1: gerçekten.
0: Evet.
1: O zaman ben Mozart'la devam edeyim.
0: Ha.
1: Üstüne bir şey olmaz Mozart'ın.
0: Bence de güzel bir şey yapacaksan
1: Ne yapacağım biliyor
0: bekliyoruz
1: musun?
0: bakalım.
1: Salieri'yi kıskançlıktan çatlatan bir eser
0: Of.
1: getireceğim şimdi.
0: Acaba ne?
1: Gran Partita.
0: Oo.
1: Nefesler Serenadından o meşhur
0: Aa.
1: Adagio bölümü. Bu sana hemen Amadeus filmini hatırlatır belki.
0: Kesinlikle.
1: Ve Salieri notasını inceledikçe
0: Çok
1: biliyorsun
0: güzel.
1: bir sahne vardır.
0: Ya ya çok.
1: Kendinden geçer ve ölür yani
0: Evet, evet,
1: kıskançlıktan.
0: evet, evet.
1: Bu
0: Hatırlıyorum. Çok
1: nasıl bir
0: güzel.
1: şey? Bir de aynı şekilde arp konçertosunun
0: Evet.
1: ikinci, arp flüt
0: Arp
1: konçertosunun
0: flüt, evet.
1: o
0: Ha.
1: güzel bölümü için orada da çok
0: Çok.
1: kıskanmıştır Salieri.
0: Çok.
1: Evet, çok meşhur bu bölüm. Çok güzel bir bölüm hakikaten. Biz de kendimizden geçebiliriz.
0: Hadi bakalım.
1: Şimdi o ünlü bölümü seslendirmek için
0: Neler
1: 12
0: gelecek?
1: kişilik Berlin Filarmoni
0: O
1: Nefesli
0: solisi.
1: Sazlar Topluluğu ensemble
0: Of.
1: geliyor.
0: Solistler
1: Ve bir de
0: bunlar.
1: kontrbasçı var tabii.
0: Tabii çok güzel.
1: Hep birlikte geliyorlar sahneye.
0: Bakalım çok mükemmel bir şey olacak.
1: Dinleyeceğiz.

0: Evet, Salieri haklı değil mi kıskanmakta?
1: Yani bak şimdi Mozart dedik, biz ya, gitar çaldık, sen yani daha da mı?
0: 12 tane nefesli saz nasıl
1: ya?
0: Bir araya gelmiş?
1: Muhteşem oldu, çok
0: nasıl?
1: Güzel.
0: İnanılmaz bir diyalog.
1: Çok da kalite var ya, yani yüksek kalitede
0: İnanılmaz.
1: Bir müzik.
0: Çok da iyi bir
1: yani
0: iyi
1: çalanlar, beste, her şey çok üst düzeydeydi, çok güzel.
0: Evet, gittiler.
1: Hadi
0: Berlin
1: bakalım.
0: Filarmoni'nin
1: hadi
0: nefeslileri.
1: Bakalım.
0: Kontrbasçı da arkalarında onları takip ediyor. Sahne boşaldı. Evet, boşaldı.
1: Evet, tamam. Ne, bende mi sen?
0: Evet.
1: Ha, bazen çünkü üst üste olabiliyor diyordun ama tekrar bana geçti sıra. Tamam. O zaman biraz ben bu son zamanlarda biraz taktım bu besteciye, farkındaysan.
0: Prokofiev
1: o zaten Villa-Lobos. Prokofiev o bizim baş elemanlar. Bu değil. Yeni keşfettim. Hmm. Şimdi bunun üzerine gidiyorum. Francis Poulenc.
0: Tamam, evet.
1: Ya Poulenc'e taktın bu
0: evet.
1: sefer de.
0: Yani kuralları tanımayan
1: ya,
0: besteci.
1: Enteresan yani.
0: Özgür.
1: Hayır. Özgürlük demeyelim de yani hani diyeceksin ki bu eserin formu nedir? Evet. Yani bu eserin formu formsuzluktan çıkan bir form. Ya böyle bir şey.
0: Başına buyruk diyelim.
1: Ya yani zaten onu yapmak istiyor yani Poulenc gibi yani diğer altılı grubu Fransa. Onlar şuradan yola çıkıyorlar. Ya bu kadar ciddiyet yeter
0: evet.
1: kardeşim.
0: Bıktık Ravel'den demişler.
1: Yeter. Aa, öyle demişler neler demiş.
0: Debussy'den bıktık demişler.
1: Bıktık. Bunlar çok ciddi besteciler evet. falan. Biz işi ciddiye
0: al. Bize şaka lazım. Şaka,
1: ciddiye almıyoruz. Biz yani böyle bizim bir form da yok yazdığımız eser. Bakarsın bir anda sapıtır başka bir yöne gider. Hı-hı. Böyle gider. Tema işlenmez. Şey olmaz. Gelişmez falan. Böyle yani kural tanımıyorlar aynen. gibi düşünelim. Ama işte o kuralsızlığı içinde bir
0: yani
1: kural
0: var. Biraz daha hafif ve eğlenceli peki eserler
1: mesela
0: yapmak
1: mesela böyle
0: istiyorsun.
1: Caz ögeleri evet. var. Kabare müzikleri falan.
0: Sirk havası var.
1: Bravo, bravo. O tip şeyler yazıyorlar. Şimdi burada benim hoşuma giden şu oldu. Şeyi severim, flüt sonatını
0: evet,
1: Poulenc.
0: Evet, gerçek çok güzeldir.
1: Ondan sonra işte tek piyano konçerosu, iki piyano konçerosu.
0: Piyano çok... parçaları muhteşem.
1: Ha, onlar tabii canım ona bir şey. Bir de şan, piyano evet, ve şan için yazdığı şansonlar falan var. Onlar da çok güzeldir. Burada ben değişik birlikte için bir trio. Zaten ben hı-hı. baştan söyledim ya triolar gelecek dedim. Evet. Onun için trio. Ve enteresan triomuz şöyle. Obua, fagot ve piyano.
0: Çok
1: yani
0: ilginç.
1: Böyle bir trio yazmış. Evet. Bunu dinleyelim diyorum. Ve tabii gene uzun olduğu için birinci bölüm Presto'yu. Ve gerçekten çok zor aslında.
0: Hı-hı.
1: Hani kural var kural yok önemli değil de yani teknik olarak da bunu çalmak müzik olarak da bu birinci bölüm gerçekten zor. Şimdi Gayecim şey dedim ama birinci bölüm Presto dedim ama. Gene akıl şaştı yani oluyor bazen böyle program içine gidiyor. Ben aslında bunun tamamını çalayım.
0: Hı hı.
1: Beğendim. İkinci bölüm Andante, üçüncü bölümde Rondo. Yani zor olan birinci bölümdür hı hı. ama son bölümde de teknik özellikler var. Andante'de de esprileri çok fazla göreceğiz. Hadi şimdi de geliyorlar sahneye dinleyelim.

0: Bence Plank üfleme çalgıları için yazdığı oda müziği eserlerinde daha çok eğlenmiş gibi geliyor bana, değil mi? Çünkü daha seviyor. Müsait çalgılar da
1: acaba biraz. Acaba bir de onu da seviyor. Belki de elinin altında o tip insanlar mı var acaba?
0: Bana hep şey gibi geliyor. Şakacı yoksa, tarzı nefes çalgılar daha iyi ortaya çıkıyor.
1: Mesela o klarnetler falan büyük büyüdük gibi böyle üflüyor
0: yani
1: falan işte.
0: Değil mi kemanla hani ne kadar yaparsın bunu?
1: Doğru söylüyorsun. Yani burada
0: gitarla belki
1: tabii.
0: Daha çok mu yaparsın bilmiyorum ama.
1: Hayır ama nefeslilerde dediği gibi mesela flütte, klarnette, işte fagotla komik şeyler.
0: Tabii.
1: Böyle değil hani mi? Şey bu falan böyle şeyler yapıyor zaten yazdığı şeyler
0: onun
1: de var.
0: Onun için de bence tercih etmiş. Böyle,
1: evet doğru
0: mi?
1: Ve güzel de oluyor çok hoş.
0: Evet teşekkür ederiz şakacı tarzdaki.

0: eserleri
1: Evet.
0: yüzümüzü güldüren Bay
1: Aa, biz
0: Plenke,
1: de
0: değil mi?
1: teşekkür ederiz abi.
0: Evet,
1: Çok.
0: yüzümüz gülmeye devam etsin.
1: Tamam.
0: Cem, alabalık sever misin?
1: Aa, bir şeydi bu, güzel kirevitle yapıyorlar ya, tereyağı.
0: Hayır, öyle
1: Hayır,
0: değil.
1: balığı
0: Dinlemeyi
1: senin ye,
0: severim.
1: hadi. Ben yemek olarak anladım ya.
0: Ben yemek olarak da severiz tabii
1: Ha,
0: de.
1: o ayrı ya,
0: Ama
1: yani.
0: ben alabalık ziyafetini notalar üzerinden yapmak
1: Ha,
0: istiyorum.
1: pişirmeyelim de bak çalalım diyorsun sen, tamam.
0: Yani Schubert'in alabalığı
1: Tabii.
0: demek istiyorum
1: Tabii artık o
0: herhalde.
1: kadarını anladık canım. Allah
0: Anladın
1: Allah.
0: değil mi? Evet, son derece neşeli o da. Sıcak yaz günlerini anımsatan bir tatil eseri aslında, değil mi?
1: O çok güzeldir.
0: Schubert'in
1: Tabii
0: Alabalık
1: çok
0: Beşlisi.
1: güzeldir.
0: Ay, o kadar kısa sürmüş ki yaşamı, yani insan
1: Evet,
0: söylerken
1: şaşırıyor.
0: fena alıyor. 31 yıl süren
1: Evet.
0: kısacık yaşamında
1: Ama ne
0: ne
1: güzel
0: kadar
1: eserler.
0: olgunluğa erişmiş, değil mi?
1: Ama neler yazmış.
0: Yiğitlerinin ve Alabalık Beşlisi'nin gerçekten bitmemiş senfonisinin Schubert'in müzik tarihinde
1: Tabii.
0: çok önemli bir yeri var,
1: Tabii.
0: öyle değil mi?
1: Tabii.
0: En popüler eserleri arasında La Majör Piyanolu Alabalık Beşli'de ve onun dördüncü bölümünü dinleyeceğiz. Bu bölümü de Schubert daha önce yazdığı Alabalık Lied'i üzerine varyasyonlar.
1: Ha, o
0: Değil mi?
1: şekilde bunu
0: Evet,
1: duymuştum yani, bu
0: meşhur Lied var.
1: ya o
0: Alabalık Lied,
1: liden.
0: onun üzerine
1: La
0: varyasyonlar
1: la la
0: yazmış.
1: la la da da
0: Evet.
1: para tira rira
0: Bir
1: Roma, evet.
0: kontrbas partisisin sen, yani
1: Tabii
0: güzel.
1: ben o ses.
0: Evet, Alabalık Beşlisi alışa gelmiş piyano beşlerinden biraz farklı yapıya sahip. Çünkü piyano, keman, viola, cello ve oda müziğinde çok nadir kullanılan kontrbas gibi
1: Evet, yani
0: devreye,
1: o
0: değil mi?
1: enteresan olur
0: İşte senin
1: burada.
0: demin söylediğin ses
1: Ha, onu
0: tonuyla.
1: çal. Ama doğru söylüyorsun.
0: Evet.
1: Ben çok, yani çok fazla kullanılan bir şey değildir yani.
0: Ama çok müthiş bir renk veriyor tabii. Çok espri
1: Derinlik
0: katıyor.
1: katıyor ve yani
0: Derinlik
1: böyle zaten
0: katıyor.
1: bir oda müziği orkestrası gibi düşünmüş zaten bunu
0: Aynen,
1: da, değil mi,
0: aynen.
1: yazarken.
0: Evet,
1: O
0: çok da
1: yüzden
0: sevilen bir eser. Günümüzde de
1: çok
0: çok seviliyor.
1: çok
0: Ama parlak teknik gerektiren
1: kesin.
0: bir kere piyano
1: Piyano parti.
0: pasajları, evet,
1: Oh, çok
0: müthiş
1: süperdir ya.
0: ve bir alabalığın suya dalıp
1: Ta.
0: çıkıp yüzmesini yansıtan
1: Tabii.
0: atmosferiyle
1: Tabii.
0: herkesin aklına yerleşmiştir bu melodi. Değil mi bu
1: Kesinlikle
0: ana
1: çok.
0: melodisi dördüncü
1: Tabii
0: bölümün?
1: çok güzeldir.
0: Evet, şimdi Beşli'nin o çok sevilen Lied'i üzerine varyasyonda dördüncü bölümünü dinleyelim.
1: Ha.
0: Bu eseri çalmak üzere 5 müzikçi gerekiyor
1: Tabii
0: tabii.
1: ki gerekir.
0: Efsane Bozar Trio geliyor bir kere. Ama
1: Oo.
0: yetmiyor tabii kadro.
1: Daha üstüne
0: Evet,
1: ekleyeceğiz. Evet.
0: piyanist Samuel Rhoads geliyor. Ve kontrbasçı Georg Hörtnagel de onları
1: E
0: tamamlıyor.
1: tamam, kadro
0: Beşlimiz
1: güzel.
0: tamam.
1: Kadro güzel. Hadi çalsınlar o zaman.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, ne kadar güzel değil mi? Schubert'in karakterini tam anlamıyla yansıtan bir eser derler Alabalık Beşlisi için. Gerçekten de öyle. Ve ne kadar şey, bir geziye çıkmış arkadaşıyla Vogel'la Avusturya'da,
2: evet.
1: Steyr bölgesinde.
2: Orada
1: sonra evet, kentin ileri gelenlerinden Palmgartner demiş ki evimde bir müzikli akşam düzenleyeceğim. Bunun için bana bir şey besteder misin demiş.
2: Aa, bu da bunlar...
1: Bu lead'in üzerine demiş ama.
2: Ha, bahçe sipariş vermiş. Evet. Bak ben zannettim ki onu Schubert kendisi akıl etti. Hayır, o şekilde.
1: Etmiştir gene de biraz bir şey.
2: Hayır, okay, canım o tabii ki onu geliştirmiş.
1: Böyle bir eser çıkmış gerçekten.
2: Ama çok ilginç hakikaten.
1: Çok ideal bir oda müziği eseri. Evet, ne şimdi güzel. Senin ideal oda müziği eserinde sıra.
2: Ha, bak şimdi tabii ki trio gelecek. Yani ben triolardan gidiyorum. Gene bir piyanolu trio.
1: Yani iki sayıyla hep senin önüne geçiyor.
2: Evet, hep öyle yapıyorsun
1: beşliler.
2: Sen. Sen de beşlilere takıldın. Yani ilk başta biliyorsun Borodin'den dinlemiştik ki piyano oturuyor. Şimdi bu sefer Johann Nepomuk Hümel.
1: Ne güzel. Ya. Pamuk gibi bir
2: pamuk,
1: besteci.
2: Pamuk, bazen şaşırıp ne pamuk diyenler de var. Yani ama şaka bir yana. Aslında çok kıymetli bir besteci. Yani bence biraz da harcandığını...
1: Evet, çok. Virtüöz bir kere değil mi zaman?
2: Ya. Yani harcandığını düşünüyorum. Yani diyeceksin ki nasıl harcandı? Yani mesela şimdi tabii bilenler biliyor yani. Hani bu müziğin içinde müzikle uğraşan insanlar biliyor. Ama normal dinleyiciler diyelim yani. Çok fazla bu işin derinliğine, bilimselliğine inmemiş. Yani müzikolojik araştırmalar yapmamış diyeyim. Şimdi baktığı zaman... Şaşırıyor insanlar, evet. Yani Beethoven bunun üzerine, evet. Çıkmış yani ben mesela. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim, mesela 3 numaralı piyano konçertosu dinle, evet. Kimseye de bir şey söyleme yani.
1: Beethoven dersin.
2: Ha diyeceksin ya kardeşim Beethoven olmasın, evet. Bu? Yani ondan önce yazıyor bunları yani.
1: Ya
2: bu
1: bir sürü oda müziği eseri.
2: Ya çok fazla yani. Çok... doğru söylüyorsun yani, o kadar da verimli bir insan fakat. Ya gölgesinde kalmış
1: i̇şte
2: yani.
1: O enteresan.
2: Çünkü o kadar büyük bir şahsiyet ya. Var ki önünde. Beethoven var yani, bütün kapıları.
1: Ama bir şey söyleyeyim, Beethoven öğrencisi Czerny.
2: Evet.
1: Beethoven'dan ders almayı bırakmış Hummel'i, evet. Tanıyınca ona gitmiş mesela.
2: Oh ne güzel. Zaten aksi adamı tekini.
1: Liszt bile etkilenmiş Hummel'in tekniğinden.
2: Tabii. Bence de.
1: Evet.
2: Yani çok iyi virtüöz. Çok. Yani müthiş ve.
1: Gerçekten bir gece dinlemiş. Liszt çok etkilenmiş.
2: Tabii. Yani eserlerden.
1: Chopin. Ondan sonra Schumann, tabii. İlk bestelerinde çok hissediyor.
2: Yani müzisyenler arasında saygı gören
1: aynen.
2: Bir besteci.
1: Bir
2: ama
1: öğrenci yetiştirmiş.
2: Tabii ki.
1: Czerny var.
2: Tabii.
1: Hiller var, Thalberg var, Mendelssohn var. Öğrencisi yani, olmuş.
2: Tabii ki. Yani çok kıymetli bir insan. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Fakat böyle bir tarih içerisinde, hı-hı. Diyelim. Belki o zaman insanlar saygı gösteriyordu. Yani biliniyordu tabii ki, tanınıyordu, eserleri çalınıyordu. Ama böyle ilerledikçe, çağ ilerledikçe, tarih ilerledikçe Beethoven daima öne geçti. Aynen. Yani daha fazla.
1: Herkes Beethoven ayak seslerinden korkmuş ya.
2: Evet ve daha çok bence konser programlarında yer alıyor. Yani Hümel'den değil mi? Daha fazla Beethoven'cı. Neyse biz bir iyilik yapalım dedik. Beethoven getireceğim. Dedim ki Hümel'i yapayım. Piyano.
1: Ama bugünlerde yani son günlerde biraz sanki yer veriliyor gibi. Görüyorum ben yani.
2: İyi. Demek ki insanlar başladı, evet. Birazcık böyle.
1: Çok keyif veren eserler.
2: Çok.
1: Hem dinlemeye.
2: Çok güzel. Yani bak göreceksin ya, form olarak, temalar olarak, işleniş olarak gayet mükemmel ve keyifli eserler. Şimdi ne yapıyoruz? Piyanolu Trio Sol Majör Opus 35. Birinci bölüm Allegro con Brio. İkinci bölüm Tempo di Menuetto olacak. Üçüncü bölümde tahmin edeceği gibi o zamanki, hı hı. Klasik yapıda rondo, vivace e scherzando olacak, tamam.
1: Aynen.
2: Böyle bir üç bölüm dinliyoruz ve demin senin misafirin olan Bözart Trio
1: gitmedi mi?
2: Gitmedi. Ben dedim ki onlara ya gitmeyin durun falan dedi. Ya işimiz var. Yok dedim. Şimdi çıkacak size bir iş. Verdim notaları. Onun için burada bekliyorlar.
1: Harika.
2: Bak. Ya işte Hümel çalacak.
1: Böyle bir trio da bunlardan dinlendi.
2: Ya ne güzel, bakalım.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Ediyoruz. Hadi bakalım neler oluyor.

0: Evet, ya, her zaman olduğu gibi çok sevimli bir üçlü
1: ya,
0: dinledik
1: gördük,
0: değil
1: gördük.
0: Mi?
1: İşte ya, çok harika oldu yani.
0: Evet, çok
1: Hümmeli de böylece anmış olduk.
0: Evet,
1: çok
0: herkes
1: güzel.
0: Herkes bence nota sehpasına daha çok koymalı.
1: Bence de koysunlar ve konserlerde.
0: Evet, şimdi sırada Dvorak'ın en önemli oda müziği eseri var.
1: Şimdi gene beni sınava sokacak mısın?
0: Üçlü değil ama gene beşli.
1: Ha, beşli. Allah
0: evet,
1: Allah.
0: Opus 81 La Majör piyanolu beşli.
1: Ha, piyanolu beşli. Çok
0: İlk
1: hoş.
0: İlk kez 6 Ocak 1888'de Prag'da seslendirilmiş.
1: Evet.
0: Şimdi de birliklerin sahnesinde seslendirilecek. Bayağı zaman geçmişti.
1: Tabii ya, çok fazla oldu yani bu kadar.
0: Dvorak'ın dostları piyanolu beşliyi bestecinin yaşayan bir portresi olarak tanımlıyor. Tek tek her bölümü hem de bütünüyle mükemmel bir eser Dvorak'ın beşlisi. Ve biz bu 4 bölümlü beşlinin Dumka başlığını taşıyan 2. bölümünü dinleyeceğiz.
1: 2. bölüm.
0: Dumka, Slav müziğinde halk ezgilerine verilen ad ve Çekçe küçük düşünce anlamına geliyor.
1: Çok şirin bir
0: Dumka,
1: şey.
0: Değil mi?
1: Ya, Dumka güzel. Çok güzel.
0: Evet, şimdi piyanonun parlak eşliğinde şiirsel melodiler duymaya hazır mısın?
1: Ben hazırım vallahi.
0: Biz de hazırız dinleyicilerimizle. O
1: Hadi.
0: Zaman sanatçılarımızı
1: çağıralım.
0: Sahneye çağırıyoruz.
1: Çağıralım.
0: Carmine Quartet geliyor.
1: Çok güzel.
0: Ekibi tamamlamak için de piyanistleri günümüzün genç kuşağın gözde piyanistlerinden Theo Georgiou.
1: Çok güzel.
0: Hadi geldiler.
1: Çok güzel bir kadro.
0: Dinliyoruz.

0: Evet çok işte. Şövbeşti. Her bölümünü çalarız. Ya vallahi, dinleriz. Bütünü de
1: çok
0: dinleriz.
1: Sevdim ya. Ben gerçekten bu eseri çok dinlememiştim gayet.
0: Evet.
1: Çok
0: tam dinlemedim. Bir oda müziği şöleni yani. Gerçekten.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Sıra sende.
1: Ha bak. Sıra bendeyse ben sana o zaman bir soru sormayacağım. Yani soru soracağım ama cevabını bilmek gerekmiyor. Yani yaptım ya da yapmadım diyeceksin. Sen hiç tango dansı yaptın mı? Yani bir şey gördün mü bununla ilgili bir eğitim ya da böyle?
0: Hayır görmedim. Kendi kendime yaptım onu.
1: Ha kendi kendine tamam yaptın. Yani ama bak ben sana bir söyleyeceğim. Ben 3 sene ders aldım bu tango dansı şey için biliyor musun? Aldım ama sonra bıraktım.
0: Beceremedim.
1: Ya şöyle becerememek değil ya. Baktım ki ben böyle çok süper bir şey olamayacağım yani. Böyle Arjantin'de falan gidip ders verecek kadar bir hoca olamayacağım. Onun için dedim ki iyisi mi gitar çalmaya devam edeyim ben.
0: Tangoyu başkaları yapsın.
1: Ya tangoyu çalarız dedim. Evet. Yani bak daha güzel değil mi yapacağıma çalarız dedik. Nitekim de öyle programlarımız oldu, projelerimiz oldu. Evet anlayacağın üzere bir tango getirdik. Yani evet. Şimdilik bir tangoyla uğraşıyoruz. Besteci Alberto Viola. Ve parçanın adı da El Esquio Naza.
0: Vallahi hiçbirini duymadım Cem.
1: İşte bu yani tangocular
0: Vila da değil değil mi?
1: Vila da falan değil. Viola
0: ve
1: Alberto Viola.
0: El
1: Esquio Naza.
0: Evet.
1: Esquio Naza. Esquio Naza.
0: Güzel.
1: Şimdi enteresan dedik ya artık madem biz gitarcıyız. Hı hı. Elimdeki şeyler de materyaller de bitmek üzere dedim son şeyi
0: tangoyla yapayım.
1: Ay tangoyla yapayım bir de gitar sokayım işin içine dedim. Yani bu seferki trio bir gitar trioyla geliyor. Trio'nun adı Escolazo Tango Gitar Trio. Ve sahneye geldiler ve çok değişik stillerde çalıyorlar. Yani bilinen parçayı recompose gibi yapıyorlar. Yani kendilerine göre yani başka
0: yorumluyorlar.
1: Şey. Yorumluyorlar. İçinde improvizeler falan. Hadi bakalım dinleyelim o zaman bu güzel tangoyu.

0: Vallahi çok iyi oldu. Hiç dinlemediğim bir eser
1: Ya
0: daha öğrendim.
1: bak ne kadar
0: Aa,
1: keyifli
0: evet ya.
1: çaladı.
0: Gerçekten bu gitar dünyası da ilginç,
1: Ha,
0: değil mi?
1: bitmiyor değil mi
0: Evet.
1: Esel?
0: Cem, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz.
1: Ne zaman daha dur yavaş.
0: Böyle
1: Aa, bitti, gene bitti program.
0: kapanışı yapmamızın, birlikteliğin, sahne ışıklarını birlikte söndürmenin zamanı geliyor yavaş yavaş.
1: E hadi bakalım.
0: Ben diyorum ki sen programa Borodin'in piyanolu triosuyla çok güzel bir başlangıç yapmıştın.
1: Sen de
0: Ben de finali
1: Borodin'in
0: finali piyanolu trio ile bitireyim diyorum.
1: Aa.
0: Ama biraz değişik benim triom.
1: Borodin değil yani.
0: Hayır, bu
1: Ha.
0: trio Fransız piyanist Jacques Lussier ve triosu.
1: Aa, caz,
0: Evet,
1: caz.
0: klasikten caza
1: Geç,
0: geçmiş bir isim, değil mi?
1: tabii ki çok
0: Her
1: kıymetli.
0: ne kadar Bay Lussier kendini Bach'a adamışsa da
1: Evet.
0: Bach'tan başka Ravel, Vivaldi,
1: Tabii.
0: Debussy, Handel, Beethoven, Chopin,
1: Oh.
0: Albinoni'yi de yorumladı.
1: Tabii.
0: Gerçekten klasik müziğin sevilen eserlerini caz diliyle
1: Tabii.
0: yorumlayan harika bir trio.
1: Çok severim.
0: Bugün bize ne çalacaklar dersen
1: Ne çok?
0: Debussy'nin arabeskini
1: Aa,
0: çalacaklar.
1: çok hoş işte bak.
0: Evet. Evet, artık da davet edelim Jacques
1: Gelsinler.
0: Lussier ve triyoyu birliklerin
1: Gelsinler.
0: sahnesine.
1: Gelsinler.
0: Ve klasik müziğin sevilen eserlerini caz diliyle yorumlayan sanatçılardan Debussy'nin arabeskini
1: Meskin dili.
0: dinlemeden önce biz de dinleyicilerimize veda
1: Ha,
0: edelim.
1: gidiyoruz tamam.
0: Onları Jacques Lussier triyoyla
1: Bırakalım.
0: baş başa bırakalım.
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyenler, birliklerin sahne ışıklarını, birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken, Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir.

Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Porsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İkinci bölüm, umuda giden yolu keşfetme niyetiyle ve bir soruyla başlıyor. Korku nedir? Bireysel ve evrimsel bir tepki mi? Kültürel ve simgesel bir duygu mu? Yoksa bir iktidar aracı mı? İkircik.

Farklı pencerelerden bakınca korkunun tanımı genişliyor. Temel ve asıl olan korku, hayatta kalmayı kolaylaştıran evrimsel bir savunma mekanizması. Tehlikeye karşı verilen otomatik ve hızlı bir tepki. Beynimizin amigdala bölgesi, canımıza kasteden tehlikeyi algılar algılamaz bedenimizi alarma geçirir. Kalp atışımız hızlanır, kaslarımız gerilir, dikkatimiz odaklanır. Korku ve savaş, kaç ya da dona kal tepkisi hayatta kalmak için gereklidir.

Öte yandan korku sadece bireysel bir tepki değil, kültürel olarak da şekillenen bir duygudur. Örneğin farklı toplumlar farklı şeylerden korkar. Çünkü korkular mitlerle, tabularla, inanç sistemleriyle de biçimlenir. Bazı toplumlar için doğaüstü varlıklar korku nesnesiyken, bazıları için sosyal dışlanma en büyük korkudur. Ritüeller, masallar ve yasaklar korkunun hem taşıyıcısı hem de düzenleyicisidir. Ayrıca korku, toplumsal düzenin kurulmasında da işlevseldir. Bir grubun ortak korkuları, onu bir arada tutan duygusal yapıştırıcı olabilir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, korku sadece bireyin değil, toplumun ürettiği bir duygudur ve düzenin sürmesini sağlar.

Korku aynı zamanda iktidar ilişkileriyle örülmüş siyasal bir araçtır da. Devletler ve egemen yapılar halkı kontrol altında tutmak için korkuyu üretir ve yönetir. Tehdit algısı sürekli yüksek tutulursa bireyler güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçebilir. Bu korku bir duygu değil, politik ve ideolojik olarak üretilen ve yönetilen bir iktidar aracıdır.

Evrimsel savunma mekanizmamız olan, hayatta kalmamız için gerekli olan korku haricindeki diğer tanımlar, bireyin hayatını sona erdirmeden bitiren, yalnızca geceleri değil, gündüzleri de susturan cinstendir. Kafamızın içindedir. Bize hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi fısıldar. Toplum eliyle, iktidar eliyle her gün yinelenen bu fısıltı zamanla iç sesimize dönüşür. İşte bu noktada yaşamsal bir gereklilik olan korku bizi yaşamdan kopartan bir hapishaneye dönüşür. Rızamızla kurduğumuz, kilitleyip anahtarı da başkasına teslim ettiğimiz bir zindanda öğrendiğimiz, öğretilen bir çaresizlik içinde makbul vatandaşın hayatını yaşamaya başlarız.

Bugünkü ikinci bölümü değerli gazeteci Ozan Gündoğdu'nun beğeniyle dinlediğim programından ilhamla hazırladım. Korkunun Antikoru 3 Duygu başlıklı bu programda Gramsci'nin şu sözünü hatırlatıyordu Gündoğdu. Egemenlik yalnızca zorla değil, rızayla da kurulur. Ülkemizin de aralarında olduğu coğrafyalarda korku ikliminin nasıl makbul vatandaşlar yarattığını sorgulayan Gündoğdu, korkunun antikoru olan 3 duyguya sahip çıkarak umudu nasıl diri tutabileceğimizi tartışıyordu. Ben de ikinci bölümde korkunun antikoru 3 duyguyu güçlendirecek bir katalizör eklemek istedim. Ozan Gündoğdu'nun korkunun antikoru olarak tanımladığı cesaret, utanma ve umudu çoğaltmak için müzik, müzik ve müzik diyorum.

1891-1937 yılları arasında yaşamış olan İtalyan düşünür Antonio Gramsci, Mussolini rejimi tarafından hapsedilmiş ve hapishane günlerinde 20. yüzyılın en etkili politik teorilerinden biri olan hegemonya teorisini geliştirmişti. Gramsci'ye göre hegemonya, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde kurduğu kültürel, ideolojik ve ahlaki liderliktir. Zor kullanımıyla değil, rızanın üretilmesiyle işler. Egemen sınıf, kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarı gibi doğal ve mantıklı gösterir. Bu yüzden egemenlik yalnızca polisle değil, okul, mabet, aile ve medya aracılığıyla sürdürülür. Gramsci'nin hegemonya kavramı, iktidarın yalnızca zorla değil, kültürle, anlamla, alışkanlıkla nasıl yeniden üretildiğini gösterir. Her insan filozoftur der Gramsci. Çünkü herkes yaşadığı dünyanın anlamını bir şekilde üretir. Ama şu soruyu da daima hatırlatır. Anlamlı olarak kabul ettiğin şeyler gerçekten senin düşüncelerin mi yoksa sana öğretilmiş olanlar mı?

Zorbayı destekleyen ve eline geçen ilk fırsatta zorba olan birey, zora rıza gösteren makbul vatandaştır. Zor jandarma, rıza öğretmendir. Zor gece yarısı kapıya dayanır, rıza ise gündüzleri televizyonda konuşur. Der ki, iyisin, sakinsin, uyumlusun, makbulsün. Bireye fark ettirmeden kendi iyiliği için düzenin değişmesinden korkması gerektiğini söyleyen, böylece onu değişim istemeyen, sorgulamayan, çok konuşmayan, boyun eğen, ne yaparsa yapsın, düzenin değişmeyeceğini düşünen, nihayetinde değişime karşı gelen bir makbul vatandaşa dönüştürür.

1967 yılında Gordon Stephenson, 5 maymun deneyi olarak bilinen bir deney yapar. Bir kafese 5 maymun konur, kafesin tepesine de muz asılır. Bir maymun merdivenle muza ulaşmaya çalıştığında sadece merdivendeki değil, kafesteki bütün maymunlar soğuk suyla ıslatılır. Bir süre sonra hiçbir maymun merdivene tırmanıp muz yemeye yeltenmez. İkinci aşamada kafesteki maymunlardan biri yeni bir maymunla değiştirilir. Yeni gelen maymun olanlardan habersizce muz yemek için merdivene yöneldiğinde diğerleri ıslanmak istemedikleri için onu döverek merdivene çıkmasını engeller. Üçüncü aşamada eskilerden bir maymun daha yenisiyle değiştirilir. İlginç şekilde yeni geleni merdivenden alıkoymak için en şiddetle döven sonradan gelen maymun olur. Oysa ki onun ıslatılmayla ilgili hiç tecrübesi yoktur. Neden dövdüğünü bile bilmez. Sonuçta değişe değişe kafeste ıslanma cezasını hiç yaşamamış olan 5 maymun kalır. Soğuk su çoktan kaldırılmış ama korku yerleşmiştir. Hiçbir maymun soğuk suyla ıslatılma cezasını yaşamamış olsa da muz yemek için yukarı çıkmaz. Stephenson, öğrenilmiş çaresizliğin gelişimini gösteren çarpıcı bir deney gerçekleştirmiştir.

George Orwell'in 1984 adlı distopyasında korku, bireyin sadece bedenini değil, düşüncesini de teslim alan bir aygıta dönüşmüştür. Romanın karanlık evreninde insanlar yalnızca söyledikleri nedeniyle değil, düşündükleri için de cezalandırılırlar. Düşünce suçu kavramı, bireyin zihin alanını da denetim altına alan bir korku rejimini anlatır. 1984'ün dünyasında sürekli izlenme, çarpıtılmış hakikatler ve sorgulanamaz bir otorite, bireyleri kendi varoluşlarını inkar etmeye zorlar. Korku artık geçici bir tepki değil, varoluşun asli hali haline gelmiştir.

Orwell'in Hayvan Çiftliği ise korkunun nasıl bir meşruiyet anlatısına dönüştürebileceğini gösterir. Domuzlar devrimle elde ettikleri gücü diğer hayvanlara eski düzene dönülmesin korkusunu aşılayarak pekiştirir. Korku, geçmişin hayaleti olarak sürekli dolaşır çiftlikte. Hayvanlar gittikçe kötüleşen koşulları sorgulamak yerine olanı kabullenirler. Orwell bu eserle korkunun rızayı nasıl şekillendirdiğini ve hakikatin nasıl baskılandığını anlatır. Bu iki eser Gramsci'nin hegemonya kuramıyla birlikte düşünüldüğünde günümüz toplumlarına dair çok somut bir gerçeği işaret eder. Egemenler için korku yalnızca baskı değil, gönüllü itaatin üretilme aracıdır. Ve öğrenilmiş çaresizlik bu sistemin sessiz ürünüdür.

Öğrenilmiş çaresizliği yaratan korku ve hegemonyaya maruz olduğumuz noktada bir karşı koyma imkanı doğar. Çünkü her hegemonya bir karşı hegemonya potansiyelinde içinde taşır. Bu potansiyelin en derin ve kadim seslerinden biri müziktir. Müzik, korkunun tek düzeliğine karşı çok sesliliği, sessizliğe karşı yankıyı, öğrenilmiş çaresizliğe karşı kolektif hafızayı devreye sokar. Kalbe ve bilince dokunur. Korkunun antikoru olan cesaret, utanma ve umut. İşte bu üçünü besleyen katalizör de müzik olabilir. Utanma duygusunu canlı tutar çünkü müzik vicdanın sesidir. Cesareti büyütür çünkü ritmiyle adım attırır. Umudu diri tutar çünkü melodiler zamanın ötesine taşınır, geçmişte olanın yeniden mümkün olabileceğini fısıldar.

Bugün egemenliğin zor ve rızayla harmanlandığı bir dünyada müzik direniş alanı yaratıyor. Bu yüzden müzik, müzik ve müzik derken sadece bir sanat formunu değil, insanlığın özgürleşme potansiyelini çağırıyorum. Sesimizi susturmak isteyenlere karşı notaları yükseltmek, öğretilmiş çaresizliğe karşı doğuştan gelen yaratıcı gücümüzü hatırlamak zorundayız. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the

Bugün ikinci bölümün öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşadığının farkında olmayanlara ulaşmasını diliyorum. Korkuya boyun eğmeyen notalar ve rızaya direnen ezgiler kalplerindeki zindanın kilidini paramparça etsin. Makbul değil, özgür vatandaş olabileceklerini iliklerine kadar hissetsinler. Bugün umudun, cesaretin, utanmanın ve müziğin günü olsun ve el ele vermenin, omuz omuza durmanın. Her nefeste hatırlansın. Birleşen halk asla yenilmez.

0: bilirsiniz. Hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Ve evin yüzü burkuldu. Bir kıpırtı vardı şakaklarında. Yıkıcılar geldiler. Çatıdan başladılar. Kiremitleri topladılar. Birer birer. Tahtaları söktüler. Kanırtıp çivileri. Ellerinde keserler.

Yıkıcılar geldiler. Çıkardılar kapı ve pencerelerin pervazlarını. Kör gözleri ve açılmış ağzıyla kaldı temelleri üstünde umarsız ev. Sıra balyozlardaydı artık. Çelik iskeletini evin ortaya çıkarmak için. Benim

Yıkıcılar geldiler. Düştü gürültüyle yüzü. Köhne evin. Göründü bazı odaları ve iç duvarları. Ayrı renklere boyanmış sofası. İsli mutfağı. Bir kesit kalmıştı geriye şimdi o evden. Eski bir yaşantıyı simgeleyen.

duvarlara. Yalnız temel kaldı geriye ve birkaç tuğla kırıldı. İş araçlarında artık. Bir canavar ağzıyla deşmek için toprağı. Ve temizleyecekler kazılan yerlerde bizden kalan balçığı.